yolda sıkıntılara katlandığını ve Arapların Kureyş'ten çıkmış bir lidere daha kolay uyacağını dile getirdi. Aynı konuşmada Ensar'ın faziletini de teslim etti. Onların Hazreti Peygamber'e yaptıkları yardımı ve dindeki hizmetlerini takdirle andı. Muhacirlerin hakkını savunurken Ensar'ın değerini gözden çıkarmadı. Halife seçildiğinde yaptığı ilk konuşma nasıl bir yönetici olacağını gösteriyordu. En hayırlıları olmadığı halde başa geçtiğini söyledi. Doğru yaptığında desteklenmesini, yanlış yaptığında düzeltilmesini istedi. Doğruluğu emanet, yalanı ihanet saydı. Güçsüz olanınız hakkını alana kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız da üzerindeki hakkı ödeyene kadar benim yanımda zayıftır dedi. Allah'a ve Resulüne uyduğu sürece kendisine uyulmasını, bundan saparsa uyulmamasını istedi. Halktan gözü kapalı bir itaat istemedi. Doğru kalabilmek için kendisine yardım edilmesini diledi. Zayıfın hakkını yönetimin tam ortasına koyması, Hazreti Peygamber'den öğrendiği ölçüyü devlet işine taşımasıydı. Üsame ordusu ve savaş ahlakı. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ağır meselelerden biri, Hazreti Peygamber'in sağlığında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunu gönderip göndermemek konusuydu. O sırada farklı bölgelerden irtidat haberleri geliyordu. Medine'nin güvenliği konusunda da endişeler vardı. Bazı sahabiler ordunun bekletilmesini veya genç Üsame yerine daha tecrübeli birinin tayin edilmesini teklif ettiler. Fakat Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın başlattığı işi geri bırakmayı doğru bulmadı. Medine'de kendisinden başka kimse kalmasa bile bu orduyu göndereceğini söyledi. Şartlar zorlamasına rağmen kararından dönmedi. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı hilafet makamında da aynı kaldı. Üsame ordusunu uğurlarken bir süre yaya yürüdü. Üsame at üzerindeydi. Üsame bundan rahatsız olup halifenin ata binmesini isteyince Hazreti Ebubekir Allah yolunda ayaklarının tozlanmasını güzel gördüğünü söyledi. Orduyu uğurlarken verdiği tavsiyelerse savaş ahlakını doğrudan ilgilendiriyordu. Hainlik yapmamayı, aşırıya kaçmamayı, vefasızlık etmemeyi, öldürülenlerin uzuvlarını kesmemeyi, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmemeyi, hurma ve meyve ağaçlarını kesmemeyi, ihtiyaç dışında hayvanları boğazlamamayı, ibadete çekilmiş kimselere dokunmamayı öğütledi. Ridde ve zekat meselesi. Hazreti Ebubekir döneminin en büyük sorunlarından biri irtidat hareketleri ve bazı kabilelerin zekat vermek istememesiydi. Bazıları namaz kılacaklarını fakat zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Onun için zekat bir mali yükümlülüğün ötesinde dinin ve toplumun bütünlüğünü ayakta tutan bir bağdı. Bu yüzden namazla zekatın birbirinden koparılmasını kabul etmedi. Hazreti Ömer dahil bazı sahabiler başlangıçta daha yumuşak davranılmasından yanaydı. Hazreti Ebubekir ise Hazreti Peygamber döneminde verilen en küçük zekat bağının bile verilmemesi halinde bununla mücadele edeceğini söyledi. Hazreti Ömer daha sonra onun bu kararlılığının Allah tarafından kalbine açıldığını anlayıp ona destek verdi. Hazreti Ebubekir henüz yeni kurulmuş bir toplumun dağılma tehlikesini görüyordu. Herkes dinin bir kısmını benimseyip bir kısmını gözden çıkarırsa, Hazreti Peygamber'den sonra bu birlik kısa sürede dağılabilirdi. Onu bu kararlılığa iten şey, omuzlarındaki dini ve toplumsal emanetti. Bununla birlikte tövbe ve dönüş kapısını bütünüyle kapatmadı. Tuleyha bin Hüveylid, Uyeyne bin Hısn ve Eş'as bin Kays gibi isimler sonraki süreçlerde bağışlandı. Kararlılığı öfkeye dönüşmemiş, İlkesinden taviz vermeden insanlara pişmanlık ve dönüş imkanı tanımıştı. Onun adaleti galip komutanını sorgulamaktan da geri durmadı. Halid bin Velid'in Ridde sırasında Malik bin Nüveyre'yi öldürmesi üzerine onu Medine'ye çağırıp hesaba çekti. Mazeretini kabul etmekle birlikte Malik'in dul eşiyle evlenmesini Arapların da ayıpladığı bir davranış sayıp kınadı. İstişaresi ve Kur'an'ın cem'i. İstişare onun ahlakının önemli bir parçasıydı. Hazreti Peygamber hayattayken ona danışır, görüşüne değer verirdi. Halife olunca da büyük işleri sahabilere danışmadan yürütmedi. Ama onun danışması sağlam bir kararın ilk adımıydı. Görüşleri dinler, meseleyi tartar, sonra doğru bildiğinde sebat eder.

Üsame ordusu, zekat meselesi ve yerine kimin geçeceği konuları buna örnektir. Yönetiminde Hazreti Peygamber'i örnek alırdı. Onun tayin ettiği komutanları görevden almadı. İşlerin sürekliliğine dikkat etti. Resulullah'ın güvenip görevlendirdiği birini yerinde tutmak, onun gözünde hem bir vefa hem de işlerin bozulmadan sürmesi demekti. Hazreti Ebubekir dönemindeki en kalıcı hizmetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesidir. Yemame Savaşı başta olmak üzere bazı mücadelelerde Kur'an hafızlarının şehit olması Hazreti Ömer'i endişelendirdi. Kur'an ayetlerinin iki kapak arasında toplanması fikrini Hazreti Ebubekir'e açtı. O ise başlangıçta Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir işe girişmekten çekindi. Dinde gösterdiği titizlik bu tereddütte kendini belli ediyordu. Meselenin önemi anlaşılınca Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Yazılı malzeme ve ezber yardımıyla ayetler toplandı, sahabenin onayıyla Kur'an bir araya getirildi. İşlerin yürütülmesinde heves ve arzusuna göre davranmaz ama emaneti korumak gerektiğinde de gereken adımı atmaktan çekinmezdi. Kur'an'ın bir araya getirilmesi, kısa süren halifeliğinin en büyük hizmetlerinden biri olarak hatırlandı. Dönemindeki fetihler. Hazreti Ebubekir döneminde Irak ve Suriye yönünde fetihler başladı. Bu durum Müslümanların dönemin iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla karşılaşması demekti. Ancak bu süreci bir askeri genişleme olarak okumak eksik kalır. Müslümanları harekete geçiren Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda İslam'ı insanlara ulaştırma inancıydı. Bu fetihlerde inanç hürriyeti gözetilmiş, kimse zorla din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu fetihler, kısa süren halifelik sürecine rağmen Hazreti Ebubekir'in ne kadar geniş bir stratejik ufka sahip olduğunu göstermektedir. İçeride birlik kurulmadan dışarıda kalıcı bir adım atılamazdı. O önce dağılma tehlikesindeki toplumu toparladı, sonra Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürüdü. Zühdü ve vefatı. Hazreti Ebubekir hastalandığında kendisinden sonra kimin halife olacağı meselesini sahabilerle istişare etti. Hazreti Ömer'i halife tayin etmek istediğinde onun sert mizacından endişe edenler oldu. Hazreti Ebubekir görev sorumluluğu üstlenildiğinde bu sertliğin dengeleneceğini düşünüyordu. Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Müslümanlardan Hazreti Ömer'i dinleyip ona itaat etmelerini istedi. Ölüm döşeğindeyken bile ardında kargaşa ortamı kalmasın diye bu sorumluluğu üstlendi. Hazreti Ömer'i seçerken hayır dilediğini ama gaybı bilemeyeceğini söyledi. İçten bir niyetle karar verdi, yine de her şeyi bildiğini iddia etmedi. Verdiği kararı Allah'ın huzurunda hesabını vereceği bir yük gibi taşıdı. Vefatından önce kızı Hazreti Ayşe'ye mirasını Beytülmal'e verilmek üzere Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmek istedi. Cenazesinin eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın ona yardımcı olmasını söyledi. Eski kıyafetleriyle veya ince bir elbiseyle kefenlendiği aktarılır. Halife olmuş, ordular sevk etmiş, toplumun başına geçmişti. Vefat ederken ardında bıraktıysa bu sadelikti. Sonuç. Hazreti Ebubekir'in ahlakı hayatının her döneminde aynı kaldı. Mekke'de köleleri satın alıp azat eden kişiyle halifeyken güçsüzün hakkını gözeten devlet başkanı aynı insandı. İfk günlerinde kendisini inciten Mistah'a yardımını ilahi uyarının ardından sürdüren müminle Ridde Savaşı'nda dinin birliğini koruyan halife de aynı kişidir. Nebevi terbiyenin onda meydana getirdiği şey bu tutarlılıktı. Tebük seferinde Hazreti Osman ordunun bir bölümünü, Hazreti Ömer malının yarısını verirken o malının tamamını bağışlamış, Resulullah'ın vefatının oluşturduğu sarsıntıda Hazreti Ömer'in metaneti bile dağılırken ümmeti yeniden hakikate o çağırmıştı. Hazreti Ebubekir küçük büyük her imtihanda aynı doğruluğu korudu. Allah'a güveni, Resulullah'a sadakati ve insanlara merhameti her durumda aynı kalmıştır. Bu yönüyle nebevi ahlakın en açık örneklerinden biri olarak hatırlanmıştır. Peygamberimiz ve güzel ahlakımız.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin

Fatiha'la, Yasin'le. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir, ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler. Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
2: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir bağımlılıktan özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağlılıklarımızı güçlendirme yollarını her seferinde hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Tabii bağlılıklar hayatın her aşamasında önemli, ancak bazı dönemlerde riskli bir takım tutum ve davranışlar sergileyen bireylerin güçlü bağlılıklara bir şekilde bağlılıklarını daha doğrusu hatırlayacak yaklaşımlara ihtiyacı var. Tabii bu dönem özellikle çocukluk ve ergenlik dönemi. Bu programda sağlıklı ergen ve riskli ergenin özellikle madde kullanımı konusundaki tutumlarını konuşmak istiyor. Aziz dinleyenlerim, sağlıklı ergen davranışı olarak ebeveynleriyle iyi ilişkiler kuran kişilerin davranışlarını kastediyorum. Tabii ebeveyn, anne baba burada davranışları çocukların sağlıklı ergen davranışı sergilemeleriyle doğrudan ilişkili. Çünkü ebeveynin tutumu sağlıklı olmadığında, örneğin ebeveyn otoriter bir anne baba figürü olduğunda, çocuklarını, gençleri sürekli kısıtlayan, sürekli engelleyen ya da en azından engellenmişlik duygusu hissi yaşatan anne babalar olduğunda, çocuklarda sağlıklı değil riskli ergen tutumları gelişiyor. Ve akademik olarak sabit bir başarı ve uygun akran grubuna sahip olmak da yine sağlıklı ergenden beklenen davranışlar arasında. Antisosyal davranış göstermemesi gerekiyor kısaca ergenin. Çünkü antisosyal olan ergen içe dönüyor. İçe dönen ergen de çevresiyle kendi iç dünyasını açarak sağlıklı ilişki ve iletişim kuramıyor. Bu da risk potansiyelini gittikçe yükseltiyor. Evet, ayrıca sigara, alkol ve diğer maddeleri denemiş, yetersiz, dengesiz beslenme, obezite gibi beslenme bozukluğu olan, güvensiz bir takım davranışlar sergileyen, yaralanma ve ölümlere neden olabilecek güvensiz ve şiddet içeren davranışlarda bulunan, bir tür psikopatolojik durumlar daha doğrusu sergileyen, İntihar ve kendine zarar verme eğilimi gösteren, okuldan ya da evden kaçma davranışlarını yine bir şekilde bize gösteren, sergileyen ergenler riskli ergen olarak değerlendiriliyor. Bakın bunlar aslında ergenlik dönemi kararsızlıklarının, gelgitlerin, iniş çıkışların çokça yaşanmasının doğal bir sonucu ve bu riskli davranışlar sergilendiğinde özellikle ergenler üzerindeki dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Peki ergeni koruyan faktörler nelerdir derseniz, biz yetişkinlerin, özellikle sorumluluk sahibi olan bireylerin ergen davranışlarındaki bu patolojik durumu gördüğünde nasıl davranması gerekir? Ya da en azından ergen bu tür davranışlar sergilemekten nasıl uzak durabilir derseniz, özellikle burada tabii ki genetik faktörler önemli. Zeka seviyesinin ortalamanın üstünde olması ya da en azından ortalama olması, düşük olmaması burada beklentiler arasında. Tam sağlıklılık halinin kendisinde gözlemleniyor olması, yine mizaç bakımından sevecen, sosyal bakımdan uyumlu olması tercihe şayan davranışları arasında. Kıymetli dinleyenlerim, ailenin ve ergenin beklentilerinin birbiriyle örtüşüyor olması yine sağlıklı ergen davranışının temelinde yatıyor. Hayır diyebilme becerilerinin ergende gelişmiş olması, sorun çözme yetilerinin bir şekilde gerçekleşmiş olması ya da buna sahip olmaları bekleniyor tabii ki. Elbette uygun çevrede ve arkadaş ortamında yaşanması da ergenin riskli değil sağlıklı davranışlar ortaya koymasının ön koşulları arasında. Ailede tütün, alkol, madde kullanımı ile ilgili örneklerin yaşanmamış olması. Çünkü malum çocuklar ve ergenler anne babayı öncelikle model alıyorlar. Onlar gibi bir yaşam tarzını kendilerine hedef olarak görüyorlar. Tabii sağlıklı iletişim kuran ve tutarlı davranışlar sergileyen ebeveynler burada çocuklarıyla iletişim kurmayı başarabiliyorlar. ebeveynlerin ergenle etkin vakit geçirmesi de bunun yine ön koşuludur diyebiliriz. Aziz dinleyenler, aile içi kuralların herkes tarafından belirlenip yine herkes tarafından uyarlanması ve uygulanması gerekiyor. Çünkü kural çocuklar arasında, kardeşler arasında, eşler arasında farklı farklı icra ediliyorsa o zaman burada bir tutarsızlık ortaya çıkıyor. Ve ergen kime göre hangi durumda nasıl davranacağı hususunda bir kararsızlık sergiliyor. Ve kişiye göre davranış sergileme, bu da dengesiz kişiliğe onu bir şekilde taşıyor. Evet, ergenlerde madde kullanımını peki nasıl anlarız derseniz, öncelikle madde kullanımının en belirgin özelliği nerede kiminle olduklarına dair yalan söylemeler. Bir şeyi gizlediklerini, sizden sakladıklarını, gerçeği olduğu gibi size aktarmadıklarını hissettiğinizde burada bir sorun olabilir. En azından sorunun ön sinyali ya da ön belirtisi sergilenmiş olabilir. Yine akademik olarak genel başarının altında düşme eğilimi göstermesi de ergenlerin risk faktörleri arasında. Okulda devamsızlığın artması, verilen harçlıkların yeterli gelmemesi, para harcamada artış, bütün bunlar aslında ergenin riskli davranış sergilemesinin sonuçları olabilir. Evet, arkadaş grubunda değişiklikler, hayata karşı genel umursamazlık hali, yemek ve uyku düzeninde bozulmalar da aynı şekilde ergenlerde madde kullanımının belirtileri olabilir. Tabii bu davranışları sergileyen her ergenin madde kullandığını söylemiyoruz. Ancak risk faktörleri ya da belirtiler arasında bunları saymamız mümkün. Aziz dinleyenlerim, aynı şekilde duygusal dalgalanma, özellikle sinirlilik ve öfke halinin gözlemlenmesi de ergenleri madde kullanımı konusunda riske iten durumlar arasında. Maddeye ilişkin özellikle odasında, kıyafetlerinde bir takım malzemeler bulunabilir. Kendine fiziksel olarak da Allah korusun zarar vermeye başlayabilir ergen. Ve biz madde kullanımının anlaşılması durumunda ergenle uygun bir ortamda konuşmak gerektiğini öncelikle söylüyoruz. Ebeveynlerin sakin kalarak doğru iletişim kurmaları ve meseleyi etraflıca anlatmaları bekleniyor. Öncelikle bizden beklenen bu. Yine aile uygun görüşmeyi sağlayamayacak durumdaysa, ergenle iletişim kurabilen ve onun saygı duyduğu bir kişiyle görüşme de yapmasını teşvik etmemiz gerekiyor. Ergen en kısa sürede uzman bir kişi ile de görüştürülmeye çalışılmalı. Evet aziz dinleyenlerim, bu programda sağlıklı ve riskli ergen davranışlarını ve özellikle ergenlerde madde kullanımının nasıl anlaşılabileceğini konuştuk. Tabii her seferinde özellikle ergenleri konuştuğumuzda madde kullanımı, bağımlılık, riski taşıyan davranışları gözlemlediğimizde anne baba ve genel olarak yetişkinlere düşen en önemli sorumluluk sağduyulu ve serin kanlı hareket etmek. Asla ivedilikle, hızlı bir şekilde, teyakkuzla hareket etmemek ve mümkün olduğunca konuşan değil dinleyen yetişkinler olmak, sorunu doğru analiz etmek, doğru tespit etmek, bunu başaramıyorsak, kendi duygularımızı, düşüncelerimizi yönetmekte zorlanıyorsak, o zaman mutlaka uzman bir kişiyle onu görüştürmek gerekiyor. Çünkü evlatlarımız bizim geleceğimiz, ergenler bugünün ergenleri, geleceğin yetişkinleri. Onlar için kaygılanmaktan öte onlara rehberlik etmek de biz yetişkinlerin sorumluluğu. Bütün bunlarla birlikte elbette arzu ettiğimiz ergenler yetişkinlerin tecrübelerinden istifade etsin, onlarla doğru iletişim kursun, onların dünyasına kendi dünyalarını atsın, sağlıklı ebeveyn tutumları da onların bu dünyalarını fark etsin ve onlarla doğru iletişim, sağlıklı iletişim kurmayı başarsın. Evet, hepimize ergenlerle iletişimi güçlü, onların dünyasını kendi dünyamızla bağlantı içerisinde tutabildiğimiz, bugünü düşünürken geleceği, geleceği düşünürken bugünü ihmal etmediğimiz başarılı bir duygu ve düşünce yönetimi diliyorum. Sağlıkla kalın, bağlılıklarınıza tutunarak yaşayın. Allah'a emanet olun aziz dinleyenlerim, hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez.
0: Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabın yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani Cumartesi Ashab-ı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu, beşte biri Allah ve Resulüne devrete kalacak, 5/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelik yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak
bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık?
Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi, ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedi ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emretti. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetimse her şeyi kuşatmıştır.
Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları

yasakladıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şeyi söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin, onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları
hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur? O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, hadi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma.
Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı

İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın, inkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı, Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Er-Rahim. Merhameti bütün mahlukata yeten, verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedi nimetler vererek mükafatlandıran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Gelin, bizi yaratan Rabbimizin merhametinin ne kadar geniş ve sonsuz olduğunu Efendimizin dilinden dinleyelim. Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur: Allah rahmeti 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sayesinde bütün mahluklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta kısrak yavrusunu emzirirken basıp da ona zarar verme korkusuyla ayağını bu rahmetin eseriyle kaldırır. İşte biz bu merhametin eseriyle birbirimize tutunuyor, ayakta kalıyoruz. Bu merhametin de öyle bir özel hali var ki Rabbimiz yalnızca kendisine huşuyla boyun eğen kullarına mahsus tutuyor. Rabbin Rahman ismi bütün mahlukatı kapsar. Bu mahlukatın içinde irade sahibi olan ve olmayan bütün yaratılmışlar vardır. İrade sahibi olmayan yaratılmışlar kendilerine çizilen sınırlar içinde yaşar, Allah'ın yarattığı nimetlerden yaratılışları nispetinde faydalanır, ömürleri bitene kadar varlıklarını devam ettirirler. Taşlar, ağaçlar, kuşlar gibi Rabbin izniyle kendilerine ne kadar ömür verildiyse onu asla isyan etmeden, sınırların dışına çıkmadan yaşarlar. Bir de irade sahibi kullar vardır. Biz ve cinler bu kapsama gireriz. İrade sahipleri olarak bizler de Rabbimizin verdiği nimetlerden anlayışımız nispetinde faydalanırız. Sınırlarımızı kendimiz genişletebilir yahut dar bir alanda yaşayıp gidebiliriz. Allah'ın bize irade vermesi bizim kendi geleceğimizi şekillendirme imkanını da verir. Peki, insanın sınırı bir ağaç yahut bir taş kadar mıdır? Rabbimiz bize idrak ve feraset vermiş. Bunun sayesinde iradesi olmayan kullardan farklı olduğumuzu ortaya koyabiliyoruz. Bizi bir taştan, bir ağaçtan ayıran şey, herkesle birlikte bana da verilen nimetten benim anlayışım kadar faydalanmamdır. Olay bende bitiyor. Benim kendimi ne kadar geliştirdiğimde. İnsana yakışan sevgili dinleyicimiz, kendinde ve alemde gizli olan nimetleri keşfetmektir. Etrafımıza ve kendimize alıcı gözle bakalım. Bizde ne var? Hangi özelliğimiz parlamaya yatkın? Neye kabiliyetim var? Onları bulup kullanmak, parlatmak benim işimdir. İnsan kabiliyetlerini değerlendirmekle mükelleftir. Kabiliyetlerini ziyan etmesi, kendine verilen malı, mülkü, parayı çarçur etmek gibidir. Ne kadar iyi harcar, uğraşır, çabalar, gayret edersem, Rabbim de bana o kadar ikram eder. Bu da Rabbimin Rahim oluşundandır. Yani Rabbin Rahim ismi irade sahiplerine özeldir. Rahman'la Rahim esmaları arasındaki fark budur. Rahman, bütün mahlukatı ayırt etmeden kaplar. Çalışan çalışmayan, suçlu, itaatli, imanlı, imansız herkesi. Hani birini görür de içimizden geçiririz ya bazen. Bu kadar rahat Rabbini inkar edebiliyorken yahut bu kadar isyankarken nasıl hala rızık almaya devam ediyor? Nasıl helak olmuyor? Rabbim nasıl ona nefes bahşediyor diye. İşte o kullar Rabbin Rahman isminin yağmurunda ıslanan kullardır. Haberleri yoktur. Allah yarattığı kulunu bırakmaz. Bu onun Rahman ismine yakışmaz. Peki Rahim kimler için? kendini bilmeye uğraşan, Rabbini bilmeye uğraşan, çalışan, varlığını hayra harcamaya azmeden kullara özel rahmettir. Allah, çabalayan kullarına çabalarının karşılığını fazla fazla ikram etmeyi sever. Cömertliğinin şanı burada kendini gösterir. Öyle ki Rabbi kulunun çabaladığını görürse bire karşılık 10, 100, 1000 hatta hesapsız ikram edebilir. Kulun Rabbine karşı samimiyeti değerini artırır. İşte bu yüzden mümin sakınır, aşırılığa kaçmaz, kendini haramdan korur, zevklerinden fedakarlık yapar. Karşılığını rahim olan Rabbinden bekler. Bilir ki çaba sarf edenle etmeyen ne dünyada ne ahirette aynı muameleyi görmez. O halde bu esmadan bize düşen nedir? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben Rabbimin bana ikram ettiği güzel özelliklerimi keşfedip hayra kullanırım. Öyle ki hasletlerimin yalnızca bana değil bütün aleme faydası dokunur. Çünkü benim Rabbim merhamet sahibidir ve bana da aleme karşı merhametli olmak yakışır. Ama bilirim ki hiçbir yaratılmışın merhameti Rabbimin merhametine eş değildir. Sadece gölgesi, izi olabilir. Asıl merhamet sahibinin merhametinden faydalanmak için o gölgede gölgelenmem, o izin üzerinden yürümem gerek. Biz ne kadar merhametli olursak olalım, yapabileceklerimiz sınırlıdır ve hatta içten içe karşılık bekleriz. İnsanız, aciziz. Bu bizim acizliğimizdendir. Eğer ahlaklı bir kulsak, karşılığını Allah'tan bekleriz. İnsanlardan bir beklentimiz olmaz ama yine de kalbimiz bir teşekkür olsun ister. Bulamazsa kırılır. Normaldir bu. Karşılıksız merhamet etmeye ve iyilik yapmaya ancak Allah muktedirdir çünkü. Ben bilirim ki verdiğim de Allah'tan, verme isteğim de Allah'tan, iyilik yapabilme kabiliyetim de. O halde bana şükür yakışır. Ne yaparsam yapayım, insanlara minnet etmeden, onlardan bana minnet etmelerini beklemeden, yalnızca Allah rızası için yapmalıyım. Ey merhametlilerin en merhametlisi! İyiliği yaratan, yapılmasına kullarını vesile kılan, o iyiliği bana ulaştıran sensin. Bütün iyilik perdelerinin ardında sen varsın. Göndereceğin her hayra muhtacım. Bana rahmetinle muamele et. Ya Rahim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 13 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 11 Eylül 1442. Tarihte bugün. Mekke'den başlayan hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Köklü bir değişim. Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi 622 yılında Medine'de yapılan tarihi bir anlaşmadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle birlikte Medine'deki Müslümanlar ve Yahudi kabileleri arasında yapılan bu sözleşme şehirdeki toplumun nasıl düzenleneceğine dair önemli hükümler içerir. Sözleşme Medineli Müslümanlarla Yahudi topluluklar arasında barış, işbirliği ve karşılıklı hakların korunmasını amaçlamakla birlikte farklı inanç gruplarının kendi dini ve hukuki yöntemlerini sürdürmelerine izin vermektedir. Bu sözleşmede tüm tarafların birbirine karşı sorumlulukları belirtildiği gibi Ümran şehri olarak Medine'de birlikte yaşayan farklı inanç gruplarının hakları güvence altına alınmıştır. Ayrıca savaşa girilmesi durumunda birbirlerine yardım etme, suçluların cezalandırılması gibi maddeler de yer almaktadır. Böylece Medine Sözleşmesi, İslam toplumunun sosyal ve siyasi yapısının temellerini atmış, dini ve etnik çeşitliliğin bir arada var olabileceğini göstermiştir. Bir ayet. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Kasas Suresi 60. Ayet. Hayırlı günler.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 13 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 11 Eylül 1442. Tarihte bugün, Mekke'den başlayan hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Köklü bir değişim. Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi 622 yılında Medine'de yapılan tarihi bir anlaşmadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle birlikte Medine'deki Müslümanlar ve Yahudi kabileleri arasında yapılan bu sözleşme şehirdeki toplumun nasıl düzenleneceğine dair önemli hükümler içerir. Sözleşme Medineli Müslümanlarla Yahudi toplulukları arasında barış, işbirliği ve karşılıklı hakların korunmasını amaçlamakla birlikte farklı inanç gruplarının kendi dini ve hukuki yöntemlerini sürdürmelerine izin vermektedir. Bu sözleşmede tüm tarafların birbirine karşı sorumlulukları belirtildiği gibi Ümran şehri olarak Medine'de birlikte yaşayan farklı inanç gruplarının hakları güvence altına alınmıştır. Ayrıca savaşa girilmesi durumunda birbirlerine yardım etme, suçluların cezalandırılması gibi maddeler de yer almaktadır. Böylece Medine Sözleşmesi, İslam toplumunun sosyal ve siyasi yapısının temellerini atmış, dini ve etnik çeşitliliğin bir arada var olabileceğini göstermiştir. Bir ayet. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Kasas Suresi 60. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyoruz.

karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra kendisini bekleyen ashabına onlarla vedalaşır gibi şu cümleleri söyledi: "Ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşanınız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzudur."
2: "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı, canlarımızı ve mallarımızı feda ederiz."
1: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: "Ey Ebubekir, ağlama." Sonra şöyle devam etti: "İnsanlar arasında canıyla, malıyla ve arkadaşlarıyla bana Ebubekir'den

0: daha cömert davrananın yoktur. Eğer bir dost edinecek olsaydım bu Ebu Bekir olurdu. Ama benim dostum Allah'tır. İslam kardeşliği daha üstündür.
1: Babam Ebu Bekir, peygamberimizin namaz kıldırmak isteyeceğini düşünerek geriye doğru adım attı. Peygamberimiz ise olduğunuz yerde durun, namazınızı tamamlayın diye eliyle işaret etti. Sonra perdeyi indirdi. Bundan sonra ashabı peygamberimizin yüzünü bir daha görmedi.
2: 158. bölüm.
0: Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi günü Resulullah aleyhisselam üstünde bir hafiflik hissediyordu. Onun bu halini görenler iyileştiğini düşünerek sevindiler.
3: Resulullah aleyhisselam iyileşmiş. Şükürler olsun.
4: Şükürler olsun.
5: Sana hamdolsun.
0: Peygamber Efendimizin iyileştiğini düşünerek sevinenler normal hayatlarına dönebileceklerini düşünmüşlerdi. Hazreti Ebu Bekir yakın mesafedeki bir işini halletmek için izin istemiş, Hazreti Üsame ordusuyla beraber şehirden ayrılmıştı. Halbuki yanılmışlardı. Bugün peygamberimizin dünya hayatındaki son günüydü. Peygamberimize ait 6 veya 7 dinar para vardı. O hastalığı esnasında bunların fakirlere verilmesini istemişti. Hazreti Ayşe'ye, dinarları ne yaptın, dağıttın mı diye sordu.
1: Hayır, hastalığınızdan dolayı fırsat bulamadım ya Resulallah.
0: Peygamberimiz altınları istedi. Avucuna aldığı altınları göstererek, Allah'ın peygamberi Muhammed'in bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşması uygun değildir, dedi ve onları Ensar'ın fakir ailelerinden bazılarına gönderdi.
1: İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık.
0: Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca, işte şimdi rahatladım dedi. Peygamberimiz aile efradını etrafında toplayarak onlara şöyle dedi. Ey insanlar, ateş alevlendi. Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ben ancak Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın helal kıldığını helal kıldım. Kur'an'ın haram kıldığını da haram kıldım. Ey Allah'ın Resulü Muhammed'in kızı Fatıma, ey Allah'ın Resulü'nün halası Safiye, Allah katında makbul ameller işleyiniz ve bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam.
6: Peygamberimiz ağırlaşıyor. Ona dua edin. Allah'ım sen şifa ver.
7: Ya Rabbi, rahmetinle bizi bu sıkıntıdan kurtar.
8: Allah'ım sen şifa ver.
1: Allah Resulü hastalandığı zaman Felak Nas surelerini okuyup eline üfler ve vücudunu eliyle meshederdi.
8: Hadi öyle yapalım.
1: Bir de Cebrail aleyhisselamın hastalık için öğrettiği bir dua var. Ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider. Şifa ancak senin elindedir. Senden başka şifa verecek yoktur. Sen öyle bir şifa ver ki hiç hastalık bırakmasın.
0: Hazreti Ayşe, Resulullah'tan öğrendiği duaları okumak için davrandığında peygamberimiz, üzerimden elini kaldır. Bunu okuman bana yarar vermez. Ben zamanımın dolmasını bekliyorum, dedi.
1: Peygamberimiz bundan önce ne zaman hastalansa Allah'tan sıhhat ve afiyet dilerdi.
0: Hazreti Abbas peygamberimizi kaldırarak sedirin üstüne oturttu. Peygamberimiz ona, amca Allah da seni yükseltsin diyerek dua etti.
9: Ya Resulallah, torunların Hasan ve Hüseyin geldiler. Seni görmek istiyorlar.
0: Peygamberimiz onaylayınca torunları koşarak içeri girdiler.
10: Dedeciğim.
9: İnsanın evlatlarının gelmesi ne güzel değil mi?
10: Dedeciğim.
0: Peygamberimiz amca dedi. Onlar da senin evlatlarındır.
9: Doğru. Ben de onları çocuğum gibi seviyorum.
0: Peygamberimiz sen onları sevdiğin gibi Allah da seni sevsin dedi. Aile efradı tek tek peygamberimizin yanına girerek kendisiyle görüştüler. Peygamberimiz iyice ağırlaşmıştı. Hazreti Ayşe başucundan bir an olsun ayrılmıyordu.
1: Resulullah aleyhisselamın yanında bir kap içinde su vardı. Hastalığının en ağır olduğu dönemde elini su kabının içine sokup suyu yüzüne sürüyor. Sonra da "Ey Allah'ım, ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et" diye dua ediyor. "Yanıma yaklaşsana Cebrail" diyordu. Başını göğsüme dayamıştım. Bu sırada kardeşim Abdurrahman elinde bir misvakla göründü. Allah'ın elçisi gözlerini Abdurrahman'ın elindeki misvaka dikti. Onun bu bakışından onu kullanmak istediğini anladım. Abdurrahman'dan misvakı alıp kullanması için ucunu kesip yumuşatarak ona verdim. Dişlerini temizledi. Buna her zaman önem verirdi ama hiç bu kadar güzel diş misvakladığını görmemiştim. Sonra bir baygınlık hali geçirdi. Misvak elinden düştü.
0: Resulullah'ın sık sık bayıldığını gören Hazreti Fatıma babasının bu haline dayanamadı.
8: "Vay babacığım, ne kadar ızdırap çekiyor."
0: Bunu duyan peygamberimiz, "Bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak. Kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun de" dedi.

0: Peygamberimiz ayıldıkça etrafındakilere nasihat veriyordu. Aman dikkat edin, elinizdeki kölelere iyi davranın. Onları giydirin, yedirin, içirin, doyurun. Onlara yumuşak sözler söyleyin. Köleler hakkında Allah'tan korkun. Namaza devam edin. Kadınlarınıza iyi davranın ve onların hakları konusunda Allah'tan korkun. Son nefesini verirken bile ümmetini düşünerek onlara nasihat etmeye devam etti. Öğle vaktiydi. Peygamber Efendimiz son dakikalarını yaşıyordu. Başı Hazreti Ayşe'nin dizindeydi. Hazreti Ayşe gözyaşları içinde dua ediyordu.
1: Ey insanların Rabbi, hastalığı gider, gerçek şifa verici sensin.
0: Peygamberimizse, hayır, ben Allah'tan Refik-i Âlâ zümresine katılmayı, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı diliyorum. Ey Allah'ım, beni bağışla, beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur. Ey Allah'ım, beni bağışla, bana rahmetini ihsan et, beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur diye dua ediyordu.
1: Peygamberimizin sağlığında da kendisinden birçok defa hiçbir peygamberin ruhu cennetteki yerini görmeden alınmaz. Bunu görünce de ruhunun teslim alınması tercihine bırakılır dediğini duymuştum. Baygınlığı geçince o güzel gözlerini evin tavanına dikti. Hala Refik-i Âlâ'ya ulaşma duasını tekrarlıyordu. O zaman Resulullah'ın bizi tercih etmediğini anladım. Peygamberimiz yanındaki su kabına elini daldırıp ıslak elini yüzüne sürdü. La ilahe illallah, ölümün akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var buyurduktan sonra elini kaldırdı. Gözlerini semaya dikti. Ey Allah'ım, Refik-i Âlâ'ya, en yüce dosta diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü.
0: Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Allah'ın son elçisinin son cümlesi Refik-i Âlâ olmuştu. Vefat ettiği sırada Efendimizin üzerinde belden aşağısını saran bir izar ve çok yamalanmaktan keçeleşmiş bir kaftan vardı. Cebrail aleyhisselam Resulullah için yeryüzüne son kez inmiş, Resulullah'ı son kez selamlamıştı.
2: Rabbinin davetine icabet eden babam, Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam, makamı firdevs olan babam.
0: Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar.
2: Peygamberimiz vefat etmiş.
3: Resulullah vefat etmiş.
4: Bu nasıl olur? Olamaz. O vefat etmemiştir.
3: Yok, o ölmemiştir. Olsa olsa Allah onu göğe yükseltmiştir.
4: O ölürse bize kim rehberlik edecek?
3: Biz her şeyi ondan öğreniriz. O olmazsa bu dini nasıl yaşarız? Ölmemiştir. Olsa olsa İsa bin Meryem gibi semaya yükselmiştir.
5: Bundan sonra bugünkü kadar büyük bir musibette imtihanı olmayacaksınız, inanın. Peygamber aleyhisselam bir insandı ve her insan gibi o da vefat etti. Artık bize düşen sabretmektir.
0: Peygamberimizin vefat haberini alanlar akın akın mescide geliyordu. Hazreti Ömer de Hazreti Üsame'nin ordusuyla birlikte yola çıkmıştı. Çok geçmeden acı haber onlara da ulaştı. Hazreti Ömer, Muhire bin Şube ile beraber hane-i saadete girdi.
6: Ya Resulallah, neden yüzünü kapattınız? Ya Resulallah, bayılmış, derin bir uykuda sanki. Ne zamandır baygın?
3: Ömer,
7: Allah'ın Resulü vefat etmiş.
6: Ya yalan söylüyorsun. Allah'ın Resulü vefat etmemiştir.
7: Ömer.
6: Münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir. O nasıl 40 gece Rabbi ile konuştuysa peygamberimiz de Rabbi ile konuşup geri dönecektir. Bakın, dinleyin, münafıklar ne diyor? Muhammed öldü diyorlar. O ölür mü hiç? Kimsenin bu söylentiyi yaymasına izin vermeyeceğim.

efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir ağrı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melazu destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakı ileden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

97. gün. Hayırlı nesiller. Ayet-i Kerime Meali. Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Nahl Suresi 72. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü akşam ve sabah şöyle dua etmeyi terk etmezdi. Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıbımı gizle. Fetva. Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi? İmamla aynı vaktin kaza namazını kılmak kaydıyla kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir. Nitekim Hendek Savaşı'nın zor şartları altında Resulullah Efendimiz namazı kılmaya fırsat bulamamış, bilahare şartlar uygun hale gelince de kılınamayan bu namazı ashabıyla birlikte cemaatle kılmışlardır. Ayrıca Hayber fethinden dönerken bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra cemaatle kaza etmişlerdir. Hikmetli söz. Dilden dile dolaşan iki türlü ad vardır. İyi ad, kötü ad. İkisi de unutulmaz. Kötüye sövülür, iyi övülür. Kendin için sen bunlardan hangisini istersin? Kendin iyi olursan, adından övgüyle söz ederler. Eğer kötü olursan, senden ancak sövmek için bahsederler. Senin tercihin kötü olmak mı, yoksa iyi olmak mı? Veya sövülmek mi, yoksa övülmek mi? Bunlardan dilediğini seç ve sonucuna katlan. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Cumhuriyet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 13 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 11 Eylül 1442. Tarihte bugün, Mekke'den başlayan hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Köklü bir değişim. Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi 622 yılında Medine'de yapılan tarihi bir anlaşmadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle birlikte Medine'deki Müslümanlar ve Yahudi kabileleri arasında yapılan bu sözleşme şehirdeki toplumun nasıl düzenleneceğine dair önemli hükümler içerir. Sözleşme Medineli Müslümanlarla Yahudi toplulukları arasında barış, işbirliği ve karşılıklı hakların korunmasını amaçlamakla birlikte farklı inanç gruplarının kendi dini ve hukuki yöntemlerini sürdürmelerine izin vermektedir. Bu sözleşmede tüm tarafların birbirine karşı sorumlulukları belirtildiği gibi Ümran şehri olarak Medine'de birlikte yaşayan farklı inanç gruplarının hakları güvence altına alınmıştır. Ayrıca savaşa girilmesi durumunda birbirlerine yardım etme, suçluların cezalandırılması gibi maddeler de yer almaktadır. Böylece Medine Sözleşmesi, İslam toplumunun sosyal ve siyasi yapısının temellerini atmış, dini ve etnik çeşitliliğin bir arada var olabileceğini göstermiştir. Bir ayet. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Kasas Suresi 60. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sabırdan, acıdan, meyveden yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Sabır nedir, neticesi nasıldır? Hadi, közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Acının, şüphenin, telaşın ve derdin içinde hapsolmuş insan bunca çetin meseleden sadece sabırla kurtulabilir. Sabır zor iştir. Beklemeyi, içe dönük bir direnci, suyun er ya da geç yatağını bulup akacağını tane tane öğretir. Sessizliği, dinginliği, uzaktan seyredip dinlemeyi gerektirir. Oysa insan tez canlıdır. Sonuca hemen ulaşmak, aklında gezip duran endişelerden kurtulmak ister. Emeğinin karşılığına, hayalinin hakikate dayanan eşiğine, başarılarıyla erişeceği ödüle hemen kavuşmayı diler. Oysa unutur, kainatın ritmi, sakinliği ve derin ahengi sever. Gökte ve yerde eşsiz bir sabır gizlidir. Mevsimlerin elvan elvan nakışı, gündüz ve gecenin akışı, bir ırmağın dağ taşı aşındırması, bir bebeğin nefes nefes büyümesi bu ahengin farklı renkleridir. Hayatın dilini çözen insan, olgunluğun tek yolu zamandır diyebilir. Acele, zihni iğneleyip duran bir savaşın ayak sesleridir. Oysa sakinlik, tohumun bin yıllardır anlatıp durduğu sırrıdır. O toprağa gömüldüğünde önce sessizce çatlar, parçalanır, filizlenir, köklenir, dallanır ve güçlenir. Karanlıkta bekleyen çekirdek bir ormana dönecek kadar aydınlığa işte bu sayede uzanır. Zamanın içinde mayalanan ne varsa hep daha lezzetli, daha kuvvetli, daha kıymetlidir. Kolayın ardında buzlu dağlar bekleşir. Zorsa çelik zırhlarla donatır aciz yönleri. Mücadelenin derinliği denizleri aşırır. Yüzü güne döndürür. Kaleme pek çok güzelliğin şiirini yazdırır. Neşe çiçeklerini türlü renklere boyar. Hedef sadece gayret aynasında görünür ve zamana emanet edilmelidir. Sabır gönülden geçen bir kara trendir. İnsana ipek libastan daha çok yakışır. Tüketip unutmanın boz bulanık perdesini devirir. Bilen bilir ki tadı acının acısıdır ama vakti geldiğinde sunduğu meyve pek lezzetlidir. Acının nihayetindeki bu tat ruhta sabrın nimeti olarak kalır. Yaparken zor gelen, yaşarken güç verir. En sonunda geriye dönüp baktığın vakit anlarsın ki insanı olgunlaştıran sabır durağında öğrendikleridir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim. Ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim, bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerine kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraitum in cealallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyame. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bi ziya. Efela tesma'un.
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle.
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri, gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Pompalmayın burada.
15: Uydurma bunu.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin, tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel paloklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloplar olmadan işlerinizi nasıl görürsünüz?

0: yiyeceksiniz? Ne yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
1: Ah, ben hep kızgın bakıyor zaten.
0: Bakar tabii. Ne yaptığınızın farkında mısınız?
2: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
0: Onu kızdırıyorsunuz.
2: Biz mi onu kızdırıyoruz?
0: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
2: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
0: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
1: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
0: Sizin yüzünüzden.
3: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
0: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak da söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
3: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
0: Yalan o sözler.
3: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün. Bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
0: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
3: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
3: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
2: Evet, neden olmasın?
1: Bence de.
5: Olur mu anne?
4: Ne olur mu oğlum?
5: Putlar olmadan da olur mu?
4: Olur oğlum.
6: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
7: Hadislerin hikayeleri.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Alçak gönüllü ol, gururlanma. Bu toprak nice cesur, nice mağrur ve kibirli insanı altına aldı.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırım ve İsrail zulmü dünyaya bir kez daha duyurulurken maalesef bölgeden yine can kaybı haberleri geldi. İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.922'ye, yaralı sayısı 174.995'e yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'se ifade verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganın olaydan bir ay önce atış talimi yaptığı, kuzenlerine eylem planından bahsettiği ancak ciddiye alınmadığı öğrenildi. Bu arada saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin bilincinin açık olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbiri alacağız dedi ve emniyet müdürlerine uyarıldı. Larda bulundu. Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklarda gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, ben Tokat Ömür Seyit'ten Ayten. Cümlem ile geldim sana ilahisini istiyorum. Tüm radyo çalışanlarına ve radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm. Ben Ankara'dan Mehmet. Sıradaki parçayı tüm Diyanet ailesine ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar, selametle.

Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eşim ve kızlarım için dem bu demdir ilahisini sizlerden rica ediyorum. Teşekkür ederim.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Evvela selam ve sevgilerimi sunarım. Ben Almanya'dan Ahmet Fetih, Mustafa Uysal'dan Ok Gibi ilahisini dinletirseniz sevinirim. Tüm dinleyenlere gelsin ve selam.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Bursa'dan Melek. Sizden Fatih Koca'dan ya mekan istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler.

Selamun aleyküm. Ankara'dan Recep. Eşim Gülşen, çocuklarım Hatice Kübra ve Ayşe Zehra için Abdülkadir Şehitoğlu'ndan sığın Yüce Allah'a ilahisini istiyorum.

Canım torunu, ben Çamlı Bel, ben Bolu'yum. Ben dünlerin yarını, Köroğlu'nun torunu. Ben Çamlı Bel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır. Ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasıldır ellerim, ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerine

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Şanlıurfa'dan Reyyan. Allah'a emanet Erzurum. İlahisini istiyorum Erzurumlar için. Tüm Diyanet Radyosu'nu dinleyenler için teşekkür ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırım ve İsrail zulmü dünyaya bir kez daha duyurulurken maalesef bölgeden yine can kaybı haberleri geldi. İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.922'ye, yaralı sayısı 174.995'e yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'se ifade verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganın olaydan bir ay önce atış talimi yaptığı, kuzenlerine eylem planından bahsettiği ancak ciddiye alınmadığı öğrenildi. Bu arada saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin bilincinin açık olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbiri alacağız dedi ve emniyet müdürlerine uyarılarda bulundu. Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklarda gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Müellefe-i Kulüp. Önce kalplerin kazanılması. 1. bölüm. Hicretin 8. yılıydı. Hevazinlilerle yapılan Huneyn gazvesi Müslümanların lehine sonuçlanmış ve büyük bir ganimet elde edilmişti. Hazreti Peygamber Taif kuşatması sonrasında gerekli taksimatı yapmak üzere ganimetlerin toplandığı yer olan Cirane'ye geldi. Ganimetlerin 1/5'ini Beytülmal hissesi olarak ayırdıktan sonra geri kalanını ashab arasında paylaştırdı. Bu arada Allah Resulü'nün kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere yüzer deve vermesi, Ensardan bir grubun dikkatinden kaçmamış ve Allah Resulullah'a mağfiret eylesin. Kureyş'e veriyor da bizi bırakıyor. Halbuki kılıçlarımızdan hala onların kanı damlıyor diye serzenişte bulunmuşlardı. Ensar'ın bu sözleri kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün kulağına gitti ve onlara haber göndererek bir çadırda toplanmalarını istedi. Ensar bir araya gelince Hazreti Peygamber, "Kulağıma gelen sözleriniz ne demek oluyor?" diye sordu. İçlerinden anlayışlı olanları, "Ya Resulallah, bizim aklı başında olanlarımız hiçbir şeyi söylemedi. Fakat yaşları küçük olanlarımız, Allah Resulullah'a mağfiret eylesin. Kureyş'e veriyor da Ensar'ı terk ediyor. Halbuki kılıçlarımızdan hala Kureyş'in kanı damlıyor dediler diye cevap verdi. Aslında bu durum Ensar'dan bazı gençlerin Resulullah'ın taksimatında gözetmiş olduğu amacın farkına varamadıklarını gösteriyordu. Allah Resulü ashabın yaşadığı tereddüdü şu sözlerle giderdi. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin kendisiyle döndüğünüz peygamber onların yanlarını alıp döndüklerinden daha hayırlıdır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in maksadını anlayan Ensar, "Evet ya Resulallah, razıyız." dediler. Sevgili Peygamberimizin kendilerine ganimetten pay ayırdığı kimseler, Kur'an-ı Kerim'de müellefe-i kulüp şeklinde zikredilen, gönülleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdi. Allah tarafından kendilerine zekat verilebilecek kimseler arasında zikredilen bu gruptan, ayette şu şekilde bahsedilmekteydi. Sadakalar, zekatlar, Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolculara mahsustur. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Müellefe-i kuluba gerek ganimet gibi mallardan gerekse zekattan pay ayrılmasının o günün şartlarına göre farklı sebepleri bulunmaktaydı. Bu uygulama henüz Müslüman olmamış, İslam'a yararlı olabileceği düşünülen insanları dine ısındırmak amacıyla veya yeni Müslüman olanları dine alıştırmak maksadıyla gerçekleştirilebildiği gibi, İslam'a kötülüğü dokunabilecek insanların kötülüklerini bertaraf etmek için de kullanılabilmekteydi. Bu uygulama sonucunda kavimlerin lider konumundaki ileri gelenlerinin ve toplumda nüfus sahibi kimselerin İslam'a girmesiyle başkalarının Müslüman olması da kolaylaştı.

yaklaşmıştı. Zaten müellefe-i kulubun çoğunu yeni fethedilen Mekke'nin ileri gelenleri oluşturuyordu. Mekke'nin fethiyle birlikte Arap kabilelerinin çoğu Müslüman olmuştu. Fetih, kavimlerin ileri gelenleriyle beraber tebaalarının da İslam'a girmelerini sağlamıştı. Daha dün müşriklere ait olan şehir neredeyse hiç kan dökülmeden bir anda İslam'la şereflenmiş, insanlarla dolu vermişti. Ancak Hazreti Peygamber bu kimselerin kalplerine imanın tam anlamıyla yerleştiğinden henüz emin değildi. Çünkü onlar kısa bir zaman öncesine kadar İslam düşmanıydılar ve Müslümanlığı benimsemeleri ashabınkinden oldukça farklı bir zeminde olmuştu. Bu durumun bilincinde olan Allah Resulü, Mekke'nin fethinin hemen sonrasında gerçekleşen Huneyn gazvesinde, ganimetlerin taksiminde bu insanların lehine davranarak tebliğ konusunda yeni bir taktik geliştirmiş oluyordu. İnsanoğlunun mala karşı düşkünlüğünün farkında olan Resul-i Ekrem, cahiliyeden yeni kurtulan Kureyşlilerin bu zaaflarından istifade ederek kalplerini tatmin etmeye ve Yüce Yaradan'ın sevgisine giden yolu onlar için kolaylaştırmaya çalışıyordu. Bu nedenle Huneyn'de kazanılan ganimetlerin büyük bölümünü hak etmelerine rağmen Ensar ve Muhacir'den cihad edenlere değil yeni Müslüman olan bu insanlara dağıtmayı uygun gördü. Böylece onların imanlarını daha da pekiştirmeyi istiyordu. Zira onların ensar ve muhacirlere tercih edilmesi, ashabın tam olarak idrak edemediği daha büyük bir maslahata dayanıyordu. Lider konumunda olan nüfus sahibi bu kimselere verilen mallar sayesinde, kavimlerinin de kalpleri İslam'a ısındırılmış oluyordu. Akra bin Habis, Hakim bin Hizam, Süheyl bin Amr, Safvan bin Ümeyye, Abbas bin Mirdas, Lebit bin Rebiya, Malik bin Avf, Ebu Süfyan ve oğulları onlardan sadece birkaçıydı. Çoğu Mekke'nin fethi esnasında İslam'ı kabul eden bu kişilerin hemen hepsi sonunda samimi birer Müslüman oldular. Allah Resulü ticari kaygılarını her şeyin üstünde tutan bir toplumun üyesi olan, her biri çeşitli sebeplerle Müslümanlığı seçmiş olduğu halde henüz imanı gönüllerine tam olarak yerleştirememiş yeni mühtedileri İslam'a ısındırmak ve onların her türlü kaygılarını gidermek istiyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalpleri kazanmaya yönelik bu yöntemle Müslümanları güçlü kişilerden gelebilecek muhtemel zararlardan da korumayı amaçlıyordu. Müellefe-i kulüp arasında bulunan Safvan bin Ümeyye'nin yaşadıkları, Allah Resulü'nün bu politikasının ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne sermekteydi. Safvan bin Ümeyye, Mekke fethedildiği zaman oradan kaçmış ve Huneyn Savaşı'na da müşrik olarak katılmıştı. Hazreti Peygamber kendisinden ödünç silah istemiş, o da bunu geri çevirmemişti. Bunun üzerine Resulullah ona Huneyn ganimetlerinden çokça vermişti. Safvan bin Ümeyye, Resulullah'ın bu cömert davranışı karşısında yaşamış olduğu hissiyat değişikliğini, Resulullah Huneyn günü ganimet mallarından bana da verdi. O insanlar arasında en sevmediğim kimseydi. Fakat bana mal vermeye devam ettikçe sonunda insanlar arasında en sevdiğim kişi haline geldi sözleriyle ifade etmiştir. Müellefe-i kulüp uygulamasının başarıyla sonuçlandığı olaylar olduğu gibi bazen kalpleri İslam'a ısındırma işinin ya maksadı tam olarak kavranamamış ya da bu taksim çıkarlarına uygun düşmediği için bazı insanların Hazreti Peygamber'i adaletsizlikle itham etmelerine neden olmuştur. Zülhüveysira adlı temimli bir kişi Huneyn ganimetleri dağıtılırken "Ey Muhammed, Allah'tan kork" diyerek Resulullah'ın taksimatının adaletsiz olduğunu ima etmiş ve Hazreti Peygamber'in bu ithamdan dolayı sinirlenmesine ve üzülmesine sebep olmuştu. Bunun üzerine Allah Resulü "Yazıklar olsun. Eğer ben Allah'a isyan edersem kim itaat eder ona? Yeryüzündeki insanlar bana güveniyor da siz niçin güvenmiyorsunuz?" diyerek yaptığında adaletsizlik olmadığını vurgulamıştı. Yine ganimetler dağıtılırken Muattib bin Kuşeyr adlı bir kişinin "Vallahi Muhammed bu taksimde Allah'ın rızasını gözetmedi" sözleriyle sergilediği saygısızlık Abdullah bin Mesud tarafından Hazreti Peygamber'e ulaştırılınca kızgınlıktan yüzünün rengi değişen Resulullah "Allah Musa'ya rahmet etsin, ona bundan da çok eziyet edildi de sabretti" buyurmuştu. Halbuki böyle bir ithamı Allah Resulü hiçbir zaman hak etmemişti.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de haksız serzenişleri ve Allah Resulüne karşı saygısız tutumları nedeniyle kınanan bu insanların Hazreti Peygamber'in taksimine rıza göstermeleri istenmiştir. Onlardan sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek, Resulü de, biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz deselerdi daha iyi olurdu.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 13 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 11 Eylül 1442. Tarihte bugün, Mekke'den başlayan hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Köklü bir değişim. Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi 622 yılında Medine'de yapılan tarihi bir anlaşmadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle birlikte Medine'deki Müslümanlar ve Yahudi kabileleri arasında yapılan bu sözleşme şehirdeki toplumun nasıl düzenleneceğine dair önemli hükümler içerir. Sözleşme Medineli Müslümanlarla Yahudi topluluklar arasında barış, işbirliği ve karşılıklı hakların korunmasını amaçlamakla birlikte farklı inanç gruplarının kendi dini ve hukuki yöntemlerini sürdürmelerine izin vermektedir. Bu sözleşmede tüm tarafların birbirine karşı sorumlulukları belirtildiği gibi Ümran şehri olarak Medine'de birlikte yaşayan farklı inanç gruplarının hakları güvence altına alınmıştır. Ayrıca savaşa girilmesi durumunda birbirlerine yardım etme, suçluların cezalandırılması gibi maddeler de yer almaktadır. Böylece Medine Sözleşmesi, İslam toplumunun sosyal ve siyasi yapısının temellerini atmış, dini ve etnik çeşitliliğin bir arada var olabileceğini göstermiştir. Bir ayet. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Kasas Suresi 60. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Arkası Yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 112. Bölüm Geri Dönüşüm.
3: Kolay gelsin babacığım.
4: Hoş geldin kızım. Yoksa sen de çırak ilanı için mi geldin?
3: Ha? Çırak mı?
4: Dükkana çırak alacağız da.
3: Ha! Okuldan çıkmışken babamın yanına uğrayayım dedim. Belki eve birlikte gideriz.
4: İyi düşünmüşsün. Ben de dükkanı kapatmak üzereydim zaten.
3: Senin için ne yapabilirim?
4: Madem bana yardımcı olmak istiyorsun, öyleyse şu köşedeki atık karton ve kağıtları geri dönüşüm kutusunun içine atabilirsin.
3: Dur bir dakika. Önce şu okul çantamı bir yere bırakayım. Nereye bıraksam acaba?
4: Ver kızım, onu ben arabaya koyarım.
3: Babacığım, bu geri dönüşüm kutusundan bir tane de bizim evde olsa ne iyi olurdu.
4: Şurada bir tane daha olacaktı.
3: Hani nerede?
4: Nereye koymuştum ben o kutuyu? Hah, buldum işte. Su borularının yanına koymuşum.
3: Benim işim bitti. Bu kutuyu da alıp arabaya geçiyorum.
4: Şu malzemeyi de içeri alınca benim işim de bitti sayılır. Bismillah. Kepenkleri kapatıp geliyorum hemen.
5: Anne, kırmızı leğeni mutfak tezgahının üstüne sen mi koydun?
6: Hangi leğeni?
5: İşte şunu.
6: Yo.
5: Leğenin içinde hamurumsu bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım.
6: Bir de ben bakayım şuna. Vallahi ben de bir şey anlamadım.
7: Şerife kızım, akşam namazını camide kılacağım da hazır dışarı çıkmışken ekmek alayım mı?
5: Yeterince ekmeğimiz var baba.
6: Çok geç kalma Mahir. Akşam yemeğini hep birlikte yiyelim.
7: Tamam hanım. Ezan okunmadan camiye varayım ben.
5: Anne, bu leğeni ne yapacağız şimdi?
8: Hangi leğeni?
6: Mutlu. Yoksa bu leğen...
8: Onu tezgahın üstüne ben bırakmıştım.
5: İyi de oğlum, leğenin mutfak tezgahının üstünde ne işi var?
8: O sıradan bir leğen değil anne.
5: Öyle mi? Yoksa süper güçleri mi var bu leğenin?
8: Ya süper güçleri falan yok da.
5: Geri
8: dönüşüm leğeni o.
5: Ne?
6: Geri dönüşüm leğeni mi? Torunum, ne diyorsun sen? Biraz daha açık konuşsana.
8: Babaanne, kullanmadığımız atık kağıtları tekrar kullanıma kazandırmak için bir deney yapıyorum da. Bu leğenin içinde görmüş olduğunuz şeyler...
5: Evet oğlum, onlar nedir bunlar?
8: Bir gün önce suyun içine bıraktığım atık kağıtlar anne. Şimdi deneyimize başlayabiliriz. Gerekli malzemeleri hangi çekmeceye koymuştum ben? Galiba şu çekmecedeydi.
5: Şuna da bakın hele. Annesinin mutfağını ele geçirmiş. Oğlum ne yapıyorsun sen?
8: Buldum sonunda.
6: Nedir o elindekiler?
8: Deney için gerekli malzemeler. Bir tane ahşap çerçeve, raptiye, sineklik teli, çekiç, avlu.
6: Avlu mu?
8: Ben avlu mu dedim? Havlu diyecektim de bir tane de sünger.
5: Ne yapacaksın ki bunlarla?
8: Önce sineklik telini şu ahşap çerçeveye raptiyelerle tutturacağım.
5: Benim sinirlerim iyice gerilmeye başladı.
6: Sakin ol kızım.
5: Nasıl sakin olayım anne? Tezgahın halini görmüyor musun?
6: Dur. Mutfağı atölyeye çevirdiğinin farkında mısın? Hani biraz sonra burada akşam yemeği yiyeceğiz de hatırlatayım dedim.
5: Tahsin'le Selma birazdan gelir. Çabuk kaldır tezgahın üstünden bunları, çabuk.
8: Anne ya, sen de hemen kızıyorsun. Az bir işim kaldı. Bakın, şimdi de hazır olan çerçeveyi leğenin içine daldırıp sinekliğin üstüne hamurlaşmış kağıtları topluyorum.
5: Dikkat etsene oğlum. Kağıtların suyu halının üstüne damlıyor.
8: Tamam anne. Atık kağıtların üstündeki suyu süngerle alıyorum. Bak, şimdi de bu karışımı havlunun üstüne güzelce koyuyorum.
6: Şimdi ne olacak?
8: Birkaç gün bu şekilde kurumasını bekleyeceğiz.
5: Ne? Birkaç gün mü? Hadi oğlum, hadi kaldır şunları tezgahın üstünden.
8: O zaman depoya götürüyorum ben bunları.
5: Ay, nereye götürürsen götür Mutlu. Ay anne, iyice aklımı karıştırdı bu çocuk. Akşam ezanı da okunmak üzere.
6: Telaşa gerek yok. Birlikte hazırlarız sofrayı. Önce şu ocağın altını açalım.
5: Öyleyse ben şu tezgahın üstünü toplayayım.

0: İyi akşamlar canım ailem.
1: Kolay gelsin hanımlar.
2: Ay teşekkürler, teşekkür ederiz.
1: Bugün biraz sinirliyiz galiba.
3: Selma, elindeki o şey de nedir öyle?
0: Kağıt geri dönüşüm kutusu babaanneciğim.
2: Aman Allah'ım, sen de mi kızım?
0: Ben ne yapmışım ki?
3: Mutlu az önce atık kağıtları yeniden kullanmak için bir deney yaptı da.
2: Tezgahın halini görüyorsunuz işte.
1: Ha, durup şimdi anlaşıldı. Neyse ben bir lavaboya gideyim de elimi yüzümü güzelce yıkayayım.
0: Mutlu bunun için boşuna uğraşmış.
4: Biri Mutlu mu dedi? Atık kağıt kutusu değil mi o?
0: Evet kardeşim.
4: Bu kutuyu eve getirmene gerek yoktu ki abla. Ben zaten atık kağıtları geri dönüşüme kazandırmanın bir yöntemini bulmuştum.
0: Akıllım, o bulmuş olduğun yöntemle her kağıdı geri dönüşüme kazandıramazsın ki.
4: Ben hiç öyle düşünmemiştim ama.
2: Eyvah, akşam ezanı da okunmaya başladı. Şimdiye kadar sofrayı çoktan kurmuş olurduk. Ah Mutlu, ah.
3: Kızım, yemekler ısındı zaten.
4: Ben de tabak ve kaşıkları sofraya koyarım. Yeter ki sen üzülme annem.
0: Anne, ben ne yapayım?
2: Sen de elini yıkayıp otur sofraya kızım. Bu akşamki sofrayı da kardeşin hazırlasın.
4: Tamam.
5: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırım ve İsrail zulmü dünyaya bir kez daha duyurulurken maalesef bölgeden yine can kaybı haberleri geldi. İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.922'ye, yaralı sayısı 174.995'e yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'se ifade verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganın olaydan bir ay önce atış talimi yaptığı, kuzenlerine eylem planından bahsettiği ancak ciddiye alınmadığı öğrenildi. Bu arada saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin bilincinin açık olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbiri alacağız dedi ve emniyet müdürlerine uyarılarda bulundu. Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklarda gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bir önceki programımızda sizlere duanın önemini ve duadan uzak kalmamamız gerektiğini hatırlatmıştık. Bugün dua ederken dikkat etmemiz gereken bir hususu, Rabbimizin bizim dikkatimizi çektiği bir noktayı beraberce konuşmuş olacağız. Cenab-ı Allah A'raf suresinin 29. ayeti kerimesinde وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ emriyle bizlere hitap ediyor. Duamızda içten samimi bir hal içerisinde kendisine yalvarmayı bize öğütlüyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, duada olmazsa olmaz temel şart kuşkusuz samimiyettir. Bütün eylemlerimiz, bütün ibadetlerimizin kabulü için ihlas olarak da ifade edebileceğimiz samimiyet olmazsa olmaz bir hakikattir elbette. Ama dua ederken de dikkat etmemiz gereken bir hassasiyet olarak yine önümüze çıkıyor. Samimiyet bizi Rabbimize yakınlaştırır. Kimin huzurunda olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi bize hatırlatmış ve silkelenmemize bir anlamda vesile olmuş olur. Cenab-ı Allah dua ederken, bu samimi hal içerisinde hareket ederken sesimize, tavrımıza, uslubumuza dikkat etmeyi de yine bize öğütlüyor. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'nın duasını bize öğretirken Cenab-ı Allah İznâdâ Rabbehu nidâen hafiyyâ buyuruyor. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Kıymetli kardeşlerim, duada ses değil söz yükseltilmeli, sözün kıymeti ve değeri artırılmalıdır. Dua bir edebi metne, bir gösterişe, bir riyaya asla dönüşmemelidir. Asıl olan kalbimizden, gönlümüzden geleni Rabbimize arz etmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua örnekleri, Peygamber Efendimizin hayatının akışı içerisinde yaptığı, bizlere tavsiye ettiği dualar var. Bunları zaman zaman yapabilir, aynen tekrar da edebiliriz. Ama duada asıl olan kalpten geçenin dilden dökülmesi ve Rabbe arz edilmesidir. Bir metne bağlı olarak öğrenilmiş ve ezberlenmiş ifadeleri tekrar ederek dua etmektense halini ve durumunu kulun Rabbine içten samimi bir şekilde dile getirmesi kuşkusuz daha kıymetli ve önemlidir. Bu samimiyetten harekette duanın dilinin de bir önemi yoktur. Yani Arapça dua etmemiz, Türkçe dua etmemiz, bir farklı dille Rabbimizi halimize arz etmemizin hiçbir farkı olmayacaktır. Bazen halkımız, vatandaşlarımız dualarını Arapça ifadelerle yaptıkları takdirde daha kıymetli ve değerli olabileceği zannına düşebiliyorlar ki bu dini ve doğru bir düşünce değildir. Asıl olan kalpten geçeni kimin huzurunda olduğunu bilerek, unutmadan, samimiyetle Rabbe arz etmektir. Kıymetli dinleyenler, değerli kardeşlerim, dua ederken kul bir anlamda imanını, Rabbine olan teslimiyetini de ortaya koymaktadır zira. Her günü bitirirken okumamız sünnet olarak bize tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesine baktığımızda bu iki ayetin ilkinde imani teslimiyetimiz, bağlılığımız, Rabbimize karşı samimi tavrımız ortaya konulur. Diğer ayeti kerimede de dua cümleleri yer alır. Bu bize şunu öğretiyor ki dua kulun Rabbinin büyüklüğünü, yaratıcılığını, yeryüzünün maliki ve sahibi olduğunu kabul edişini de ortaya koyması gerekir. İşte bu samimiyetle, imanla ortaya çıkar. Önce Rabbe teslim olma, onun büyüklüğünü kabul etme ve ona sığınarak, ona irtica ederek bu samimiyette içten, yürekten yalvarmaktır dua. Dualarımızda samimiyeti elden kaybetmeden Rabbimize ihlasla yönelebilmek temennisiyle hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir har-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun ila yakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

son sığınak, Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Kemal ve İdeal. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve hikmet öğretimi. Profesör Doktor Hikmet Yaman. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanlık tarihiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bilgilere göre Allah Teala insan cinsini varlığa getirmesinden itibaren müteaddit dönemlerde ve toplumlarda onları cehaletten bilgiye ve karanlıktan aydınlığa taşısınlar, onlara dosdoğru yolu göstersinler diye birçok peygamber göndermiştir. Hak Teala

insanoğluna daima bir yol gösterici ve uyarıcı yollamıştır. Her peygamber bütün ilahi kitapların kaynağı olan ana kitaba dayalı olarak tebliğini yapmıştır. Kur'an, ilahi kitapların bu tek ve ortak kaynağına ana kitap, Ümmül Kitap ismini vermektedir ve aynı evrensel imani ve ahlaki ilkeleri vurgulayan bir dizi ilahi mesaj ve elçinin tarihsel varlığından bizleri haberdar etmektedir. Böylesi bir nübüvvet arka planından hareketle İslam dinini kendi mensuplarının Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa da dahil olmak üzere Hazreti Muhammed'den önce gelen peygamberlerin peygamberliğine iman etmelerini gerekli görmektedir. Kur'an'a göre bu peygamberlik zincirini kırmak ve bu elçilerden herhangi birine inanmamak, hepsine inanmamakla eşdeğerdir. Bu Kur'ani bakış açısıyla uyumlu olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceki peygamberlerle karşılaştırıldığında kendi dini ve tarihi misyonunun sembolik bir tasvirini yaparak şöyle demektedir: benimle benden önceki peygamberlerin misali şu adamın örneği gibidir. Adam harikulade ve güzel bir ev yapmıştır. Sadece köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmıştır. İnsanlar evin etrafında hayran hayran dolaşmaya başlar ama o eksiği görüp bu eksik kerpiç konulmayacak mı der. İşte ben bu kerpicim, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bu temsille uyumlu olarak önceki kutsal kitaplarla irtibatı bağlamında Kur'an-ı Kerim kendisini onları teyit edici, doğrulayıcı olarak adlandırır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'i herhangi bir ilahi veya insanüstü nitelikte tanımlamaz. O, Allah'ın ona vahiy gönderdiği gerçeği istisna edilirse, diğer insanlar gibi bir beşerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. En'am suresi 50. ayet. İslam dininin kelime-i şehadetine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın önce kulu, sonrasında da elçisidir. Mekke'deki inkarcılar Hazreti Muhammed'e peygamberliğini kanıtlamak için mucizeler göstermesi yönünde meydan okuduklarında onun verdiği tek cevap, nübüvvetindeki en büyük mucizenin Allah'ın eşsiz ve benzersiz kelamı olan Kur'an'ın kendisi olduğu yönündedir. De ki, andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. Arapların geleneksel şiir sanatlarındaki ustalıklı belagat maharetlerine rağmen, Kur'an'la biçim ve içerik bakımından kıyaslanabilecek tek bir nazirenin günümüze kadar yazılmamış olması, onun insan mahsulü bir eser olmadığının en yetkin ispatlarından biridir. Hazreti Muhammed'in asıl görevi de saf bir tevhid öğretisi olan Kur'an'ın mesajını muhataplarına tebliğ etmekti. Hazreti Muhammed'in beşeri mahiyetini sık sık vurgulayan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda onun sıra dışı ve üstün niteliklerine işaret eden ayetler içermektedir. Zira o, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir. İslami literatüre göre Allah Teala Hazreti Muhammed'i hem fiziksel hem de ahlaki, halktan ve hulktan nitelikler açısından güzel bir örnek olarak yaratmıştır. Eşi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in karakter özellikleri sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Zayıflara ve düşkünlere her zaman merhametle muamele etmiştir. Hiçbir çocuğa veya hizmetçiye karşı kaba davranmamıştır. Eşlerine karşı her zaman nazik ve müşfik olmuştur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez ilkesini bilfiil olarak şahsi hayatında tatbik ederek ümmetine öğretmiştir. Hayvanlara karşı gösterdiği sevgi ve merhametle etrafının dikkatini çekmiştir. Bütün bu müstesna özellikleriyle Hazreti Peygamber, Müslümanların gözünde hayatın her boyutunda ahlaki mükemmelliğin ideal örneği olmuştur. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler yakında Diyanet Radyo'da.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak

0: Üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırım ve İsrail zulmü dünyaya bir kez daha duyurulurken maalesef bölgeden yine can kaybı haberleri geldi. İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.922'ye, yaralı sayısı 174.995'e yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganın olaydan bir ay önce atış talimi yaptığı, kuzenlerine eylem planından bahsettiği ancak ciddiye alınmadığı öğrenildi. Bu arada saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin bilincinin açık olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbiri alacağız dedi ve emniyet müdürlerine uyarıldı. Bulundu. Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklarda gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 13 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 11 Eylül 1442. Tarihte bugün. Mekke'den başlayan hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Köklü bir değişim. Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi 622 yılında Medine'de yapılan tarihi bir anlaşmadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle birlikte Medine'deki Müslümanlar ve Yahudi kabileleri arasında yapılan bu sözleşme şehirdeki toplumun nasıl düzenleneceğine dair önemli hükümler içerir. Sözleşme Medineli Müslümanlarla Yahudi toplulukları arasında barış, işbirliği ve karşılıklı hakların korunmasını amaçlamakla birlikte farklı inanç gruplarının kendi dini ve hukuki yöntemlerini sürdürmelerine izin vermektedir. Bu sözleşmede tüm tarafların birbirine karşı sorumlulukları belirtildiği gibi Ümran şehri olarak Medine'de birlikte yaşayan farklı inanç gruplarının hakları güvence altına alınmıştır. Ayrıca savaşa girilmesi durumunda birbirlerine yardım etme, suçluların cezalandırılması gibi maddeler de yer almaktadır. Böylece Medine Sözleşmesi, İslam toplumunun sosyal ve siyasi yapısının temellerini atmış, dini ve etnik çeşitliliğin bir arada var olabileceğini göstermiştir. Bir ayet. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Kasas Suresi 60. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: Bir kelimeyi doğru söylemek, bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla, her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla, bir gün bile açlık nedir bilmeyen, aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye, kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru

onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği.

0: çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şeyi değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

derken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırım ve İsrail zulmü dünyaya bir kez daha duyurulurken maalesef bölgeden yine can kaybı haberleri geldi. İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.922'ye, yaralı sayısı 174.995'e yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'se ifade verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganın olaydan bir ay önce atış talimi yaptığı, kuzenlerine eylem planından bahsettiği ancak ciddiye alınmadığı öğrenildi. Bu arada saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin bilincinin açık olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbiri alacağız dedi ve emniyet müdürlerine uyarıldı. Bulundu. Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklar da gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek. Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 7. Emeklerinin boşa gideceğini sanma. İnsan dine uygun yaşamak, bildiklerini hayata geçirmek için gayret gösterirken davranışlarının sonuçlarını hemen göremeyebilir. Bu durumda o kadar gayret gösteriyorum, hepsi boşa, emeklerim hiçbir işe yaramıyor diye düşünmemelidir. Meseleyi bir örnek üzerinden ele alalım. Bir kadın oğlunu namazlarını düzenli bir şekilde ve camide kılması için onu teşvik ediyor, bunun için Allah'ın vereceği ecirden söz ediyor, elinden gelen gayreti gösteriyordu. Ancak çocuk bir türlü annesinin istediğini yapmıyor, tembellik gösteriyordu. Nihayet gün oldu, çocuk 30 yaşına geldi ve evlendi. Evliliğin üzerinden bir ay bile geçmeden bu şahıs, eşinin de teşvikiyle namazlarını düzenli olarak camide kılmaya başladı. Çocuğunun namazlarını camide düzenli olarak kıldığını gören annesi gelinine şöyle dedi: "Seni tebrik ederim, benim 30 yıldır başaramadığımı sen bir ayda başardın. Senin sayende oğlum artık namazlarını düzenli olarak camide kılıyor." Gelin kadına şöyle dedi: "Anneciğim, taş ve hazinenin hikayesini biliyor musun? Bir zamanlar bir mahallede yolun orta yerinde kocaman bir kaya dururmuş. Gelip geçenleri rahatsız edermiş. O mahallede oturanlardan biri günün birinde bu kayayı buradan kaldırıp insanları rahatlatacağım demiş ve eline kazmasını alarak kayaya darbeler indirmeye başlamış. Kayaya 99 darbe indirdiği halde kaya kırılmamış. Adam yorulunca dinlenmek üzere oturmuş. O sırada oradan geçmekte olan biri adama "Ver birkaç darbede ben vurayım" diyerek elinden kazmayı almış. Bir darbe indirmiş ki kaya parçalanmış. Kayanın içinden hazine dolu bir küp çıkmış. Son darbeyi indiren adam, "Kaya benim darbemle parçalandı, bu küpün içindekiler tamamen bana aittir" demiş. İlk darbeleri vuran adam, "Benim de bu hazinede payım var" demiş. Sonunda mahkemeye gitmişler. Kadı olayı dinledikten sonra, "Bu hazinenin %99'u kayaya 99 darbe indiren ilk şahsa aittir. %1'i de son darbeyi indiren şahsa aittir" demiş. Son darbeyi indiren şahıs, "Ama kayayı ben kırdım, ben olmasam kırılmayacaktı" deyince hakim ona, "Diğer şahıs 99 darbe vurmasaydı o kaya senin bir darbenle kırılacak mıydı?" demiş. Bu hikayeyi kaynanasına anlattıktan sonra gelin şöyle demiş: "Anneciğim, ben işte o son darbeyi indiren kişiyim. Hazineyi ben buldum ama senin 99 darben olmasa bu kaya kırılmazdı. Senin 30 yıllık emek ve ısrarın olmasaydı, benim 30 günlük söylememle oğlun namaza başlamazdı." Bu hikayeden çıkarabileceğimiz bazı ibretli sonuçlar var. 1. Emek vermeksizin hiçbir şey olmuyor. Bizim bir anda oldu dediğimiz şeylerin ardında kim bilir görünmeyen ne emek ve gayretler vardır. 2. Çabalarımızın sonuçlarını hemen alamayabiliriz. Bizim başlattığımız bir teşebbüs, başkalarının katkılarıyla sonuçlanabilir. Onlar bizim emek ve gayretlerimizin farkında olmasalar da Allah bunları bilir. Hiçbir şey boşa gitmez. Şadırvanlardaki musluklardan akan damlaların yıllar içinde mermerleri oyması gibi bizim emeklerimiz de sonradan etkisini gösterebilir. 3. Bizler iyi bildiğimiz şeyi yapmaktan, söylemekten, teşvik etmekten asla vazgeçmemeliyiz. Karşı tarafın bundan etkilenmiyor gibi görünmesi bizi aldatmamalıdır. 4. Bir konuda bizim teşebbüslerimiz sonucunda bir başarı gerçekleştiğinde, bu başarının gerisinde bizim dışımızda başka emek sahiplerinin olabileceğini asla unutmamalı, bütün başarıyı kendimize yüklememeli, vefalı davranmalıyız. 5. Bizler bugün bir ağaçtan meyve toplayıp yiyorsak, bu dün o ağacı diken şahsın emekleri sayesindedir. Bugün bizim diktiğimiz ağaçların meyvelerini biz yiyemesek de bizim çocuklarımız ve başkaları mutlaka yiyecektir. Bu konuyu başka bir açıdan ele almamız gerekir. Allah bazen istediğin şeyi vermez ama sana onu unutturacak daha da hayırlı bir şey verebilir. Buna dair de tarihten bir örnek verelim. Allah Resulü'nün Mekke yılları, müşrikler müminlere alay, işkence, boykot dahil her türlü eziyeti yapıyorlar. Artık yeni bir kimsenin iman etme olasılığı neredeyse kalmamış. Bu sebeple Allah Resulü, İslam'ı Mekke dışında yaymanın yollarını arıyor. Bu amaçla Mekke'ye en yakın yerleşim birimi olan Taif'e gidiyor. Orada insanların iman edeceğini ümit ediyor ama olmuyor. İnsanlar onu taşlıyorlar. O istediğini elde edememiş, yaralı ve yorgun bir şekilde Mekke'ye dönüyor. Peki sonra ne oluyor? Rabbimiz önce kendisine İsra ve Miraç mucizesini veriyor. Adeta yerdekiler senin kıymetini bilmiyorsa göktekiler seni biliyor diyerek onu önce kutlu belde Kudüs'e, oradan da sonsuzluk alemine yükseltiyor. Bu ona gök aleminde verilen hediye. Peki yerde hediye yok mu? Taif'ten kovulduğu yılın hac mevsiminde Medine'den gelen 12 kişilik heyet Akabe'de Müslüman oluyor. Ertesi yıl 76 kişi olarak geliyorlar ve sonraki yıl hicret gerçekleşiyor. Allah Resulü ve muhacirler Yesrib denilen şehri hicretiyle birlikte aydınlanmış şehir El-Medinetül Münevvere haline getiriyorlar. Sonraki yıllarda Taif şehri de fethediliyor ve Taif halkı da Müslüman oluyor. Demek ki neymiş? Gerek bireysel hayatımızda, gündelik işlerimizde, gerekse dinimiz uğrunda gösterdiğimiz çabalarda bazen istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. İlk planda ve kısa vadede başarısız bir görüntü çizebiliriz. Attığımız adımlar neticesiz kalıyormuş gibi görünebilir. Ama biz samimi olur ve Allah'a olan bağlılığımızı kaybetmezsek, Allah bir gün mutlaka bu başarısızlığı bize unutturacak nice büyük başarılar, nimetler, rızıklar verir. Bir işe alınmayı beklerken alınmamış olabilirsiniz. Ancak daha sonra öyle bir iş bulursunuz ki önceki kaybınızı size unutturur. Bir ev kiralamayı veya satın almayı planlarken işiniz rast gitmemiş ve sonuç elde edememiş olabilirsiniz. Ama daha sonra öyle bir ev bulursunuz ki önceki için iyi ki olmamış diyebilirsiniz. Bir kimseye dinden bahsederken onun tarafından ciddiye alınmamış, alay edilmiş ve hatta kovulmuş olabilirsiniz. Ama sonra sizin çabanız sonucunda Allah size öyle imkanlar bahşeder ki öncekini unutursunuz. Tabii ki bütün bunların olması sizin Allah'a bağlılıktan ayrılmamanıza ve sabretmenize bağlıdır. Ne diyordu Rabbimiz? Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Duamız. Rabbimiz hangi şartlar altında olursak olalım, ona karşı gelmekten sakınmayı ve sabırlı olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz hayırlar için emek sarf etmeyi, başkalarının gayret ve emeklerini takdir etmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Günün Duası. Hazreti İbrahim ailesini Mekke'ye yerleştirdikten sonra şöyle dua etmiştir: Allah'ım, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Allah'ım, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükreder.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi,

kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırım ve İsrail zulmü dünyaya bir kez daha duyurulurken maalesef bölgeden yine can kaybı haberleri geldi. İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.922'ye, yaralı sayısı 174.995'e yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'se ifade verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganın olaydan bir ay önce atış talimi yaptığı, kuzenlerine eylem planından bahsettiği ancak ciddiye alınmadığı öğrenildi. Bu arada saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin bilincinin açık olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbiri alacağız dedi ve emniyet müdürlerine uyarıldı. Larda bulundu. Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklarda gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar. Hepinize Tarih ve Mekan programından, Diyanet Radyo'dan muhabbet ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Kıymetli dostlar, bugün Ege'mizin incisi olan Aydın'dan ve İlyas Bey Külliyesi'nden sizlere selam verdik. Özellikle bu külliyenin ihtişamını sizlerle de buluşturma arzusundayız. Bu güzellikleri sizlerle buluşturduğumuz zaman elbette gönül dünyamızda bir huzur, bir dinginlik meydana geliyor. Biz de bu huzur ve dinginliği tekrar sizlerle paylaşma ümidiyle bugün yine huzurlarınızdayız. İlyas Bey Külliyesi sabırsızlıkla sizlerin ziyaretini bekliyor. Hadi o halde bu bekleyişi bir an evvel sonlandıralım. Sevgili dostlar, bugün Aydın'ımızın Söke ilçesine bağlı Akköy nahiyesinin bir köyü olan Balat köyünde Eskişehir'in güney kesiminde yer alan külliye, cami, medrese, iki hamam ve imaret olduğu sanılan bir yapıdan müteşekkildir. Cami-i Şerif ile medrese olarak bir avlu etrafında toplanmış olup külliyenin diğer yapılarından bir kuşatma duvarı ile ayrılmıştır. Medresenin kuzeydoğu ve kuzeybatısında avluya girişi sağlayan birer kapı, diğer yapıları kuşatan ve muhtemelen yapı topluluğunun haziresi olan, dıştan yine bir çevre duvarıyla sınırlandırılmış büyük bir dış avluya açılıyor. Külliyedeki tek inşa kitabesi Cami-i Şerif'in kuzey cephesinde, ortadaki kemer alındığında yer alıyor. Mermer üzerine sülüsle 3 satır halinde yazılmış olan kitabeden yapının inşasına Menteşoğulları emiri Şücaüddin İlyas Bey'in emriyle Hicri 806 senesinin Zilkade ayında, yani miladi olarak Mayıs 1404'te başlandığını anlıyoruz. Kitabede külliyenin diğer yapılarının inşa tarihleri belirtilmemiş. Mimari ve bilhassa malzeme ve teknik özellikleri bütün yapıların aynı anda ele alınıp tamamlandığı izlenimini veriyor bizlere. Efendim, Cami-i Şerif'le alakalı şu şekilde bilgileri sizlerle paylaşabiliriz. Yapı kare planlı ve tek mekanlı olup üzeri kiremit kaplı bir kubbeyle örtülü. 14 metre çapında olan kubbe içten üçgen ve mukarnas dolgulu tromplarla geçilen, dıştan iki kademeli sekizgen kasnağa oturmakta. Kuzey cephesinin orta bölümü duvar kütlesinden taşkın bir vaziyette ve sivri kemerli bir eyvan gibi değerlendirilmiş. Avlu zemininden 3 basamakla yükseltilmiş olan giriş 2 sütunla 3 bölüme ayrılmış. Üste aynalı kemerli alınlıklı, altta ise basık kemerli açıklıklar olarak ele alınan bu 3 birimden iki yandakiler geometrik şebekeleriyle birer pencere, ortadaki birim ise lentolu ve söveli bir kapı şeklinde düzenlenmiş. Kapı kanatları bugün mevcut olmamakla birlikte eski resimlerinden bunların ahşap olduğunu anlıyoruz. Kapı kanatlarının itinalı bir işçiliğe sahip bulunduğu ve Söke'deki İlyas Ağa Camii'ne götürüldüğü söylenirse de bu doğru değildir efendim. Yapının diğer cephelerinde altlı üstlü ikişer pencere bulunmakta. Efendim, bu külliyede bir de medrese var elbette. Cami-i Şerif'in kuzeyinde yer alan medrese düzgün olmayan bir U şeklinde. Yapıya kuzeybatıda bulunan ve sonradan giriş olarak düzenlenen birimdeki lentolu kapıyla geçiliyor. Ancak bugün kullanılmayan lentolu, demir parmaklıklı ve iki basamaklı avluya inilen orijinal kapı kuzeydoğu köşede yer alıyor. Efendim, büyük hamam cami ile medresenin kuzeyinde ayrı bir kuşatma duvarı içinde kuzeydoğu köşede yer alan hamamlardan büyük olanı ve büyük hamam veya İlyas Bey hamamı olarak adlandırılmış. Harap durumdaki bu yapının erkekler hamamı olduğu ileri sürülüyor. Küçük hamam ise külliyenin kuzeydoğusunda yer alıyor. Ve özellikle küçük hamam olarak adlandırılmakta ve kadınlar hamamı olduğunu tahmin ediyoruz. Medresenin kuzeybatısında kuşatma duvarına dışarıdan bitişik olarak inşa edilmiş bulunan yapı imaret olarak yapılmış diye düşünüyoruz. Kareye yakın dikdörtgen planlı ve tek mekanlı yapı oldukça harap durumda. Kıymetli dostlar, Balat köyündeki İlyas Bey Külliyesi farklı fonksiyonlardaki yapılarının bu özelliklerine göre yerleştirildiği ve yerleşimdeki konumu açısından şehir dokusunun gelişimine katkısı dolayısıyla döneminin en önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilmeli. Şüphesiz bu yapılar bütünü şu anda yerinde durmasa da medresesiyle, hamamlarıyla, imaretiyle muhteşem bir bütünlüğü gözümüzün önüne getiriyor. Yapanlardan, ayakta tutanlardan Cenab-ı Allah razı olsun. Tarih ve Mekan programından sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya zevkleriyle oyalananlar ölüm yaklaşınca uyanırlar. Fakat ellerinden artık bir şey gelmez. Aç gözlüğü çok mal doyurmaz. Ecel gelince pişman olur ama artık geri dönüş yoktur.

dolasım gelir. Bükülmez çınardım, yıktılar.

0: gelir. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü hal.
0: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 13 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 11 Eylül 1442. Tarihte bugün. Mekke'den başlayan hicret yolculuğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Köklü bir değişim. Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi 622 yılında Medine'de yapılan tarihi bir anlaşmadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle birlikte Medine'deki Müslümanlar ve Yahudi kabileleri arasında yapılan bu sözleşme şehirdeki toplumun nasıl düzenleneceğine dair önemli hükümler içerir. Sözleşme Medineli Müslümanlarla Yahudi topluluklar arasında barış, işbirliği ve karşılıklı hakların korunmasını amaçlamakla birlikte farklı inanç gruplarının kendi dini ve hukuki yöntemlerini sürdürmelerine izin vermektedir. Bu sözleşmede tüm tarafların birbirine karşı sorumlulukları belirtildiği gibi Ümran şehri olarak Medine'de birlikte yaşayan farklı inanç gruplarının hakları güvence altına alınmıştır. Ayrıca savaşa girilmesi durumunda birbirlerine yardım etme, suçluların cezalandırılması gibi maddeler de yer almaktadır. Böylece Medine Sözleşmesi, İslam toplumunun sosyal ve siyasi yapısının temellerini atmış, dini ve etnik çeşitliliğin bir arada var olabileceğini göstermiştir. Bir ayet. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Kasas Suresi 60. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Korku ve paniğe sebep olan deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saha çalışmalarının devam ettiğini, an itibarıyla depremden etkilenen illerimizde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım bulunmamaktadır dedi. Deprem nedeniyle Şanlıurfa'daki bütün eğitim kurumlarına bugün ara verildi. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Görevi sırasında kalp krizi geçiren tankçı uzman çavuş Coşkun Sevim, Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Kahraman askerimizin naaşı Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Şehidimiz yarın ebediyete uğurlanacak. Manisa'daki okul saldırısının şoku henüz atlatılmamışken maalesef bu kez de Aydın'dan korkutan bir haber geldi. Okul çevresinde pompalı tüfekle gezen iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 6 öğrenci daha taburcu edildi. Yoğun bakımdaki 3 öğrenci ise çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş'un da katılacağı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu yarın başlıyor. 3 gün boyunca katılımcılar doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed konusunu ele alacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümüşhane 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

bir fırsattı belki anlamaya, anlamla bakabilmeye hayata, eşyaya, varoluşa. Musibet istenmez. Hatta musibetten, hastalıktan Allah'a sığınılmasını salık verir Nebi Zişan. Ulaştığı yerde ciddi tahribatla birlikte, insanın derunundaki ince zayıf yönleri tekrar su yüzüne çıkarır belki musibet. Bir muhasebe gördürür kişiyi en derinlerde, kendiyle yüzleştirip idrak kanallarını açar musibet bir şekilde. Faniliğin en kavurucu hakikatiyle bekanın rahmet sanağını açar gönülleri. Çarelerin bittiği yerde, çaresizliğin çare için bir kapı olduğunu gösterir görenlere.

Aziz dinleyenler, bir savrulma yaşıyor dünya ve şaşkınız bu savrulmayla. Başkalarına yaşam alanları belirleyip varlığın zirvesinde ömür sürenler, toplumdan izole olsalar da musibetler karşısında aynı acıyı yaşamak herkes için muhtemel bir akıbet belki de. Sabrın en mümtaz temsilcisidir Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Bir imtihan sebebi hastalık ve musibet karşısındaki duruşu bütün insanlığa bir örnek teşkil eder. Evet, herkes kendince imtihana tabi tutulurken, imtihanın en şiddetlisi insanların zirvesini temsil eden peygamberleridir. Ve bir sabır kahramanıdır Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Vücudunun tamamına sirayet eden bir hastalık karşısında sabırla Hakk'a niyazı ne müthiş bir kulluktur. Hastalığının Allah'a zikrettiği diline ulaşmasıyla Hazreti Eyüp'ün nidası başlar. Ya Rab, şüphesiz ki dert bana uğradı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin demesiyle, açılan rahmet kapılarıyla Şafi isminin tecellilerine mazhar olur Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Cana cefa kıl ya vefa, kahrın da hoş, lütfun da. Ya dert gönder ya deva, kahrın da hoş, lütfun da. Hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen. Ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, İkisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek yaşat, gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Aziz dinleyenler, insanın zayıf yaratıldığını beyan buyurur Kur'an-ı Kerim. Olumsuz durumlarda, isteğinin yerine gelmediği hallerde yahut istemediği durumlara muhatap olduğu zamanlarda sabırla değil, isyanla mağluldür insan. Halbuki iradeyi güçlendiren, nefsin terbiyesi adına ciddi bir mürebbilik vazifesi gören önemli bir kazanımdır sabır. Sabırladır koruğun helva olup dut yaprağının atlas olması. Musibet karşısında gevşemeden, madem Allah var, ne gam diyebilmenin anahtarı. Ondan geldik, ona gidiyoruz hitabıyla. Varlığın gerçek sahibine dayanmak, insana bir fereç, bir çıkış yolu sunmanın yol haritası. Sabredenlerle beraber olduğu müjdesini veren Mevla yetmez mi kuluna? Ya sabrın karşılığının sınırsızca verildiği bir alemde Rabbin iltifatına mazhar olmak en büyük paye bilinmez mi bilene? Aziz dinleyenler, her nimetin bir külfeti olduğu gibi her külfetin de bir nimeti elbet olacaktır. Peygamber'e iman edip ona sahabe olma bir nimetse, elbet o nimetin de kendince bir diyeti olacaktı. Ta ki hakiki iman edenle etmeyenin birbirinden ayrılması gibi. Allah'ın atiyelerini ancak matiyeleri taşır der bir hak dostu. Peki neydi Allah'ın atiyesini taşımak? Bela ve musibete sabır, ibadet ve kullukta sebat, günahlara ve ilahi iradenin koyduğu sınırlara, yasaklara girmemenin gösterildiği gayretle mümkün. Ve şu ayetle tamamlayalım. Sabredenleri müjdele.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Cem-i enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler şems ile mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

0: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programında bugün çok hassas, çok tanıdık bir konuyu konuşacağız. Kardeş kıskançlığı ve kardeş çatışmaları. Bir evde iki veya daha fazla çocuk varsa bu konu mutlaka yaşanır. Çünkü kıskançlık bir kusur değil, insan fıtratının doğal bir parçasıdır. Anne baba sevgisi bir çocuk için hayattaki ilk ve en temel bağdır. Yani bir kardeş geldiğinde çocuk şunu hissetmeye başlar. Benim yerim değişiyor mu? Annem beni eskisi kadar sevecek mi? Annem babam beni bırakır mı? Bu korku çocukta kıskançlığa dönüşür. Yani kıskançlık kötü bir duygu değil, sevginin kaybı korkusudur. Ve tamamen normaldir. Çocuklar kavga ettiğinde ebeveyn genellikle şunu sorar. Neden kavga ediyorsunuz? Aslında cevap çok basittir. İkisi de aynı şeyi ister. Görülmek, duyulmak ve değer verilmek. Kardeş çatışması çoğu zaman ilgi savaşından doğar, kötü niyetten değil. Yeni kardeşi olan bir çocuğun içinden geçen cümle genellikle şudur. Annem artık kardeşimi daha çok seviyor. Ben eskisi kadar önemli değilim. Yerim elimden gidiyor. Bu cümleleri sessiz söylemez elbette. Ama davranışlarıyla söyler, anlatır. Mesela hırçınlaşır, kucağa gelmek ister sürekli, altını ıslatabilir, bebeksi konuşabilir, sık ağlayabilir. Bunlar gerileme davranışlarıdır ve çok doğaldır. Bazen iyi niyetle söylenen cümleler çocuğun kalbinde yaraya dönüşebilir. Mesela, sen artık ablasın, abisin, olgun davranmalısın. O küçük, sense büyüksün. Sen kardeşini kıskanmazsın değil mi? Bak, kardeşin seni çok seviyor. Bu cümleler çocuğun yaşadığı duyguyu bastırır. Oysa çocuk duygu bastırıldığında sakinleşmez, hatta daha çok sıkışır, daha çok bunalır. Çocuğun duygusunu görünür kılmak ise kıskançlığı azaltır. Örneğin şöyle söyleyebiliriz. Kardeşin olduğunda benimle paylaşmak zor oldu, fark ettim. Bazen eskisi gibi sadece benimle olmak istiyorsun. Bu çok normal. Veya böyle hissetmen kötü değil, seni anlıyorum. Seninle özel zaman geçirmeyi ben de çok özlüyorum. Bu cümleler çocuğa şunu söyler. Duygun normal, duygun kabul ediliyor ve bu süreçte yalnız değilsin. Kardeş kıskançlığı çoğu zaman çocukların birbirine karşı hissettiği bir duygu gibi görülür. Oysa bu duygu en çok adalet algısıyla ilgilidir. Çünkü çocuk için adalet çoğu zaman eşitliktir. İslam aile içinde adaleti çok net bir ilke olarak ortaya koyar. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Çocuklarınız arasında adaletli olun. Bu söz sadece maddi paylaşımı değil, ilgi, zaman, söz ve hatta bakışı da kapsar. Ancak yetişkinler

0: yetişkin dünyasında adalet, her çocuğun ihtiyacına göre davranmak demektir. Çocuk dünyasında ise adalet, çoğu zaman herkesin aynı şeyi alması anlamına gelir. İşte kardeş kıskançlığı tam da bu noktada ortaya çıkar. Çocuk şunu düşünür. Ona daha çok zaman ayırdı. Ona daha yumuşak konuştu. Ben geri planda kaldım. Burada mesele sevginin gerçekten azalması değildir. Mesele çocuğun kalbinde eşitliğin bozulduğu hissidir. Bu yüzden çocuk için adalet soyut bir kavram değildir. Çocuk için adalet şudur. Ben de fark edildim mi? Ben de hesaba katıldım mı? Ben de önemsendim mi? Benim yerim de sağlam mı? Ebeveyn için adalet denge kurmaktır. Çocuk için adalet aynı terazide tartılmaktır. Bu nedenle kardeş kıskançlığıyla çözüm, niye kıskanıyorsun demekle değil, seni görüyorum ve sen de benim için değerlisin diyebilmekle başlar. Çocuk eşitlik hissini kaybettiğinde kardeşini rakip görür. Eşitlik duygusu yeniden kurulduğunda ise kıskançlık yerini güvene bırakır. Çünkü çocukların aradığı şey daha fazla sevgi değil, adaletle paylaşılan sevgidir. Adaletli olmakla eşit olma kavramlarını biraz daha açalım şimdi. Günlük hayatta adalet ve eşitlik kavramlarını sıkça birbirinin yerine kullanırız. Oysa bu iki kavram aynı şey değildir. Özellikle aile içinde ve çocuk yetiştirirken bu fark hayati bir önem taşır. Eşitlik herkese aynı şeyi vermektir. Adalet ise herkese ihtiyacı olanı vermektir. Yetişkin aklı bunu kolayca kavrayabilir. Çünkü yetişkin bilir ki, mesela biri daha yorgundur, biri daha kırılgandır, biri daha fazla desteğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden adalet, eşitlikten daha derin bir kavramdır. Ancak çocuk dünyasında tablo biraz farklıdır. Çocuk için adalet ise çoğu zaman, başta söylediğimiz gibi eşitliktir. Çünkü çocuk henüz niyetleri, ihtiyaçları ve arka planları okuyamaz. O sadece gördüğünü değerlendirir. İslam'ın adalet vurgusu da tam bu noktada bize rehberlik eder. Peygamber Efendimiz, çocuklarınız arasında adaletli olun buyururken, bize hem bir ilkeyi hem de bir sorumluluğu hatırlatır. Yani ebeveyn için adalet denge kurmayı, farklı gözetmeyi gerektirir ama çocuk için adalet dışlanmadığını, geri planda kalmadığını hissetmektir. Bu yüzden ebeveynin görevi şudur. Adaleti yetişkin aklıyla kurarken eşitliği çocuk kalbine hissettirebilmek. Aksi halde çocuk adaleti anlayamadığında eşitsizliği adaletsizlik sanır ve bu his çoğu zaman kardeş kıskançlığı olarak karşımıza çıkar. Belki de denge tam burada gizlidir. Adaleti akılla kurmak, eşitliği kalbe gösterebilmek. Peki kardeşler arasında yaşanan bir çatışma anında ebeveyn ne yapmalı? Kavga anı ebeveyn için en zor bölümdür. Ama birkaç basit adım süreci kolaylaştırır. Birincisi, taraf tutmayın. Kim başlattı sorusu çatışmayı büyütür. İkincisi, suçlu aramayın. Davranış konuşulmalı, kimlik değil. Üçüncüsü, her iki çocuğun duygusunu da görmemiz gerekir. Sen üzülmüşsün, sen de sinirlenmişsin gibi. Dördüncüsü, çözümü çocuklara bırakın. Peki, bu sorunu nasıl çözmek istersiniz? Bu cümle kavganın enerjisini işbirliğine dönüştürür. Kıskançlığı azaltan en güçlü yöntemlerden biri birebir özel zaman ayırmaktır. Günde sadece 10 dakika bile olsa telefonun olmadığı, diğer kardeşin yanınızda olmadığı ve sürekli müdahale olmayan bir ortam. Sadece ebeveyn ve çocuk. Böyle bir tabloda anne baba şu mesajı vermiş olur. Sadece seninleyim. Bu cümle çocuğun kalbine güven verir ve kıskançlık hissi doğal olarak azalır. Evet efendim, Bugün şunu konuştuk. Kardeş kıskançlığı, çocuğun sevgisini kaybetme korkusunun bir yansımasıdır. Doğal bir duygudur ve bir kusur değildir. Ebeveyn, duyguyu bastırdığında değil, duyduğunda ve kabul ettiğinde kıskançlık azalır. Kardeşlik, çocuklar için bir sınav değil, sevginin bölünmediğini, çoğaldığını öğrenme yolculuğudur. Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin efendim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

0: Günün Duası.
1: Hazreti İbrahim ailesini Mekke'ye yerleştirdikten sonra şöyle dua etmiştir: Allah'ım, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Allah'ım, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Korku ve paniğe sebep olan deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saha çalışmalarının devam ettiğini, an itibarıyla depremden etkilenen illerimizde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım bulunmamaktadır dedi. Deprem nedeniyle Şanlıurfa'daki bütün eğitim kurumlarına bugün ara verildi. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Görevi sırasında kalp krizi geçiren tankçı uzman çavuş Coşkun Sevim, Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Kahraman askerimizin naaşı Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Şehidimiz yarın ebediyete uğurlanacak. Manisa'daki okul saldırısının şoku henüz atlatılmamışken maalesef bu kez de Aydın'dan korkutan bir haber geldi. Okul çevresinde pompalı tüfekle gezen iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 6 öğrenci daha taburcu edildi. Yoğun bakımdaki 3 öğrenci ise çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş'un da katılacağı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu yarın başlıyor. 3 gün boyunca katılımcılar doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed konusunu ele alacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 26, Şanlıurfa 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 24, Lefkoşa ve Girne 26, Saraybosna 9 ve Gümülcine 17 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor.

ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: Günün Duası.
1: Hazreti İbrahim ailesini Mekke'ye yerleştirdikten sonra şöyle dua etmiştir: Allah'ım, bu şehre güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Allah'ım, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan, kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkası

aklının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, اِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ اِلَى الْمُبَاشِرِ kaidesi olacak. Kaide şunu söylüyor. Bir fiili ve eylemi bizzat gerçekleştiren kişiyle o fiilin işlenmesine yardımcı olan ve sebep olan kişi bir arada bulunduğunda işlenen fiilin hükmü o fiili bizzat işleyen kişiye izafe edilir. Bir eylemi ve bir fiili bizzat işleyen kişi mübaşirdir. O işin ve fiilin işlenmesine veya meydana gelmesine sebep olan kişi de mütesebbiptir. Daha önceki derslerimizde de ifade edildiği üzere, fiili bizzat işleyen kişinin kendisi müessir illettir. Hükümlerin de illet ve gerekçelerine izafe edilmesi esastır. Zira mütesebbip, fiil ile bunun sonucunda ortaya çıkan telef ve benzeri neticenin arasına başka birinin eyleminin, fiilinin girdiği kişidir. Mübaşir ise gerçekleştirdiği eylem ile bu eylem sonucunda ortaya çıkan netice arasına başka birinin fiili girmeksizin fiili bizzat gerçekleştiren kişidir. Dolayısıyla fiilin bizzat mübaşire izafe edilmesi daha mantıklı ve uygundur. Ancak telef sonucuna götüren sebebin tek başına bu sonucu doğurması durumunda hüküm mütesebbibe izafe edilir. Mesela iki şahıs birbirleriyle mücadele ederken biri diğerinin elbisesine sarılıp şahsın cebinden bir şeyin düşüp telef olmasına neden olsa veya şahsın sakatlanmasına neden olsa bu sarılan şahıs tazminle yükümlü olur. Oysa sarılan kimse mütesebbip, cebinden bir şey düşüren kişi ise mübaşirdir. Fakat sarılan kişinin bu mücerret eylemi şahsın cebinden bir şeyin düşüp telef olmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla sebebin kendisi direkt olarak yani mübaşereten telef sonucunu ortaya çıkarmışsa bu durumda hüküm mütesebbibe uygulanır. Değerli dinleyenler, aynı şekilde vali veya yöneticinin emri ve izni olmaksızın bir şahsın umuma açık olan bir yolda açmış olduğu kuyuya bir başka şahıs dikkatsiz davranarak bir vatandaşın hayvanını düşürüp itlaf etse, hayvanı bizzat kuyuya düşürüp itlaf eden kişi tazminle yükümlü olur. Zira sadece kuyu kazmış olmak söz konusu hayvanın telef olmasını gerektirmez. Hayvanın telef olması kazılmış olan kuyuya onu düşüren kişinin eylemiyle gerçekleşmiştir. Yani esas müessir illet budur ve bu fiille hayvanın telef olması arasına başka bir eylem girmemiştir. Dolayısıyla tazmin yükümlülüğü işlemiş olduğu fiil ile hayvanın telef olması arasına başka bir eylemin karışmadığı mübaşire aittir. Ancak söz konusu hayvan kazılmış olan bu kuyuya kendiliğinden düşüp telef olsa bu durumda kuyuyu kazan kişinin hayvanı tazmin etmesi gerekirdi. Aynı şekilde bir kişi başkasına ait olan koruma altındaki bir malın yerini hırsıza tarif etse veya hırsızı oraya gönderse, hırsız da bu malı çalsa, çalınan malı hırsızın tazmin etmesi gerekir. Ona yol gösteren veya tarif eden kişinin tazmin yükümlülüğü yoktur. Değerli dinleyenler, bu kaide ile ilgili bir takım istisnalardan söz edilmiştir. Mesela kendisine bir şey emanet bırakılmış olan kişi, yani mudi', hırsıza bizzat emanet olan malın yerini gösterse, hırsız da o emanet malı çalsa, koruma ve güvenliği ihlal ettiği için bizzat malı tazmin etmekle yükümlü olur. Ancak hırsıza engel olmaya çalışır da buna rağmen hırsız malı güç kullanarak zorla alırsa mudi'in tazmin yükümlülüğü olmaz. Bir olaya şahitlik eden şahitlerin şahitliğine dayalı olarak karar veren hakimin hükmünden sonra şahitler şahitliklerinden vazgeçseler, yani şahitlikten dönseler, şahitlikleri sebebiyle neden oldukları zararı tazmin etmekle yükümlü olurlar. Oysa ki şahitler mütesebbip, hakim ise mübaşirdir. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bu program için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, yönetici olmak istersen doğruluktan şaşma. İnsan ağır başlı olur. Davranışlarında, hareketlerinde ve sözünde doğru olursa hem dünyada hem de ahirette onun güneşi parlak olur.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da. Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

0: آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، senin yüce rızanı kazanmak ümidi ve maksadıyla ilahi kelamından Sure-i Yasin'i okuduk. Okumuş olduğumuz bu Sure-i Celile'nin sevabını öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle, kendilerini haberdar eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin şefaati uzmalarına ulaşabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle. Ezvacı tahirat olan mübarek annelerimizin, ehli beytin, evladi Resulün ve ashab-ı kiramın da ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yine okumuş olduğumuz Sure-i Celile'nin sevabını şu fani alemden dar-ı bekaya irtihal eden bütün geçmişlerimizin ruhlarına îsâl eyle. Geçmişlerimizin ruhlarını şad ve mesrur eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağı kıyametin o dehşetli gününde bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmalarına nail eyleyip kendisiyle birlikte cennetine girebilmeyi, cemalullahı seyran edebilmeyi hepimize nasip ve müvesser eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an ile kalplerimizi hidayete erdir. Bizleri ve bizlerden sonra gelecek olan nesillerimizi Kur'an'ın yolundan, İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennemin azabından mahfuz ve masun eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: ياسين ودعاء

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Allah, muhtaç olduğum zaman, başım dara düştüğünde bana yardım eder. Bela ve kaygılardan kurtarır. Avunacağım, sığınacağım, desteğim ve dayanağım O'dur. Açlığımda da, tokluğumda da beni gözeten O'dur. Ben halk edilenden vazgeçtim, Hakk'a sığındım. Yalnız kalırsam, bana Rabbimi anmak yeter.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf.
1: Ben Büşra.
2: Ben Esra.
0: Savaş Talha'dan.
3: Annemiz için
0: istiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sensin.

Selam aleyküm Diyanet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Zahit Bizi Tan Eyleme eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda bu eser şu an Diyanet Radyo dinleyenler için de gelsin. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar.

Geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Agah'dan Subhanallah ilahisini tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve eşim Hasan Pınar'a armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun.

Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim. Ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim, bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

0: Pianet Radyo, Pianet Radyo.
1: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, insanların üstünlük iddiası ve soyuyla sopuyla övünmesi kafama takılıyor. Gerçekte insanın üstünlüğü neyledir? İnsan en güzel ve en üstün varlıktır diyoruz ama bunu sağlayan ve ölçen şey nedir? Hayvanlardan daha kötü vahşet sergileyenlerle kendini insanlığa adamış, iyilik, güzellik ve faydalı olma peşinde koşan insan bir tutulabilir mi?
1: Doğru söylüyorsunuz. Tüm insanları aynı kefeye koyduğunuzda sorunuzun sonundaki çelişkili ve çarpık eşitleme durumu ortaya çıkıyor. Önce insanı tanımak lazım ki hangi konuda eşit, hangisinde farklı ve ne bakımdan üstün olduğunu bilebilelim.
0: Peki insanı nasıl tanırız?
1: İnsan ruh beden bütünü bir varlıktır. Tek başına ruha veya bedene insan denilmez. İki unsurun birlikte bulunduğu yapıya insan denilir. Ayrıca akıl ve irade ile desteklenmesi yönüyle insan hayvanlardan ayrılmaktadır. Bu güçlü yanına karşın giyinme ihtiyacıyla da yine hayvanlardan ayrılan bir varlıktır. Çünkü hayvanlar giyinme ihtiyacı olmaksızın doğada yaşayabilirler. İnsanoğlu yaratılış itibarıyla ya erkek ya kadın cinsiyetinden biri olarak dünyaya gelir. Üreme ve insanlığın devamı bu iki zıt cinsiyetin birlikteliğine bağlıdır. Bu yapı insanın var olma şartı ve gereğidir. Cinsiyetlerden biri yok olduğunda veya biri diğerine katıldığında üreme süreci durur. Öte yandan insan bir toplum içinde bulunur. Bu toplum da boy ve millet gibi yapılardan oluşur. Bu yapılar insanoğlunun varlığını sürdürmesinin şartı ve gereğidir. Bir başka deyişle kadın ve erkekten oluşan aile insanın varlığa gelmesini sağlarken ailenin birleşmesiyle oluşan boy ve milletler hem ferdin hem de ailenin varlığını güvence altına alır. Hatta bunun için devlet şeklinde içe dönük düzenleyici, dışa dönük savunma

0: işlevi gören organize yapılar oluşur. Çünkü boy ve millet yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla ortaya çıkar. Yardımlaşma ve dayanışma da iyilik ve dürüstlük zemininde olmalıdır. Bu zemin, fertlerin özelliklerinin bilinmesi, haklarının tanınması, hak ve görev sınırlarının tanımlanmasıyla oluşturulur. Bunun için de özel ve tüzel otoritelere ihtiyaç duyulur.
1: Bu yapıları insanlar kendileri mi oluşturmuştur?
0: Toplumsal yapıların temelini Yüce Allah'ın kurduğu iki unsur oluşturur. Birincisi, insanın varlığının sebebi olan aile, ikincisi ise varlığını sürdürmesinin güvencesi olan soy ve millettir. Bunları insan doğduğunda hazır bulur. İslam'da sıla-i rahim denilen akraba ilişkilerinin sıkı tutulmasına yapılan vurgu bundan dolayıdır. Çünkü bu ilişkiler doğal aidiyetlerdir. Bunlar üzerinden ırkçılık türü üstünlük değeri üretilemez veya bunlara üstünlük değeri yüklenemez. Zira Allah katında insan olmak bakımından kadın erkek, yöneten yönetilen, kral uyruk, hür köle arasında fark yoktur. Namazda ayrımsız saf tutuş ve hacda birlikte tavaf etme bunun bir göstergesidir. Mahşerde de bu durum böyle olacaktır. Bu fıtri aidiyetler olduğu gibi kabul edilir, korunur ve saygı duyulur. Böylece insaniyet korunmuş olur. Bu tutum aslında yaratıcıya duyulan saygının da bir gereğidir.
1: Bu tür ayrı yapıların nedeni nedir?
0: Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ve bir kadın olarak yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Ayetinde tanışasınız anlamı verilen tearuf kavramı, marifet veya maruf anlamlarının ikisini de içinde barındırır. Marifet, bilmek, tanımak ve tanışmak, marufsa iyilik ve güzellik demektir. Buradaki anlamı ise iyilikte ve güzellikte dayanışma ve yardımlaşma içinde olmaktır. Demek ki aile, boy ve toplum kişinin aidiyetini bilmesi, soyunu sopunu tanıması, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmasıdır. Bu ayette üç hususa özellikle dikkat çekilmiştir. Birincisi, doğal insani yapı ve aidiyetlerin korunması. İkincisi, bu doğal aidiyetlere ırkçılık benzeri keyfi değerler yüklenerek istismar edilmemesi. Üçüncüsü ise, değer ve üstünlüğün insanın kendi kazanımı olan takva ile gerçekleşeceğinin bilinmesi.
1: Ayette esas vurgulanmak istenen takva mı?
0: Doğrudur. Çünkü doğal aidiyeti korumak, saygı duymak ve bunlar üzerinden sağlıklı ve düzenli bir şekilde yardımlaşma ve dayanışma ortamı oluşturmak ancak takva ile mümkündür. Takva, sakınmak ve korunmak demektir. Buradaki anlamı doğal özellikleri korumak ve ilahi bildirimle belirlenmiş hak ve sorumluluk sınırlarını gözeterek yaşamaktır. Bunlardan birinin eksikliği veya istismar edilmesi toplumsal yapıda bozulmaya yol açar, insanlığın huzur ve mutluluk ortamını bozar, halklar arasında fitne ve fesada yol açar.
1: Bu gerçeğe rağmen neden bazıları doğal adiyetler üzerinden üstünlük iddiasında bulunurlar?
0: Bu da insanın garip eğilimidir. İnsanoğlu aile, soy, millet ve doğduğu toprak gibi doğal ve fıtri yapılar üzerinden değer üretmeye veya kendince onlara keyfi değerler yüklemeye meyilli ve meraklıdır. Halbuki insanın ailesi, toplumu ve toprağı doğduğunda hazır bulduğu doğal yapılar ve ortamlardır. Bunlar üzerinden kafadan değer üretmek, diğer insanlara ve milletlere karşı üstünlük iddiasında bulunmak boş ve geçersizdir.
1: Öyleyse üstünlüğü sağlayan nedir?
0: Üstünlük ancak kişinin kendi kazanımları üzerinden sağlanabilir. Bu kazanımlar da bir kısmı geçici, bir kısmı kalıcıdır. Sahip olunan mal, mülk ve makam geçicidir. Çünkü bunlar her zaman kazanmayla değil, bazen bağışlama, veraset, vasiyet ve atanmayla da gerçekleşir. Bu yüzden elden gitmesi, bitmesi, yok olması veya başkaları tarafından ele geçirilmesi her zaman mümkün ve muhtemeldir. Mutlak kazanmayla elde edilen bilgi ve beceri bile zaman içinde unutulur veya zayıflayabilir.
1: Geriye bir şey kalmadı sanki.

0: hepsine. Yegane kalıcı olan inanç ve ahlaktır. İnanç, düşünme, tercihte bulunma ve kabul etme ile, ahlak ise tutarlılık ve dürüstlükle kazanılır. Aynı zamanda inanç ve ahlak, kişinin şahsiyetini belirler ve dışarıdan müdahale ile yok olması söz konusu değildir. Baskı ve yıldırma karşısında bile kişi içinde gizleyerek inanç ve ahlakını korur. Takva dediğimizde kişinin inancı ve ahlakıdır. İnancın göstergesi ibadet ve helal haram ölçülerine uygun davranmak, ahlakın göstergesi ise tutarlılık ve dürüstlüktür. Ailesi, toplumu, makamı, malı, bilgisi ve becerisi ne olursa olsun, kişinin değerini olumlu ya da olumsuz belirleyen işte bu inanç ve ahlaktır. Bu da kişinin neyse o şekilde görünmesi ve nasılsa öyle davranmasıdır.
1: Kıymetli hocam, inanç ve ahlak arasında da bir öncelik sıralaması var mıdır?
0: Bu ikisi arasındaki öncelik ve belirleyicilik kalbin niyeti, kastı ve tercihiyle ortaya çıkan inançtır. Bu yüzdendir ki Hazreti Peygamber işler ve davranışlar niyetlere göre belirlenir buyurmuştur. Demek ki ahlakın doğru ve yeterli işlev görmesi arka planındaki inanca bağlıdır. Zaten üstünlük vesilesi olan takva, yaratıcısına inanan, kendini bilen, doğal aidiyetlerine saygı duyan, yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle hareket eden, Allah katında her insanın eşit olduğunu ve yaşama hakkına sahip bulunduğu gerçeğini kabul eden kişi de tam anlamını bulur. Günümüzde küçücük bir toprak parçasına sıkıştırılmış Gazze'deki Filistin halkına karşı Siyonist İsrail tarafından sergilenen vahşet bu konuda turnusol vazifesi görür. Orada işlenen insanlık suçuna karşı vicdanında küçük bir sızı hissetmeyen kişi bütün insani hasletlerini kaybetmiş demektir.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Tarih ve mekan az sonra.

Merhaba sevgili dostlar. Hepinize tarih ve mekan programından, Diyanet Radyo'dan muhabbet ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Kıymetli dostlar, bugün Ege'mizin incisi olan Aydın'dan ve İlyas Bey Külliyesi'nden sizlere selam verdik. Özellikle bu külliyenin ihtişamını sizlerle de buluşturma arzusundayız. Bu güzellikleri sizlerle buluşturduğumuz zaman elbette gönül dünyamızda bir huzur, bir dinginlik meydana geliyor. Biz de bu huzur ve dinginliği tekrar sizlerle paylaşma ümidiyle bugün yine huzurlarınızdayız. İlyas Bey Külliyesi sabırsızlıkla sizlerin ziyaretini bekliyor. Hadi o halde bu bekleyişi bir an evvel sonlandıralım. Sevgili dostlar, bugün Aydın'ımızın Söke ilçesine bağlı Akköy nahiyesinin bir köyü olan Balat köyünde Eskişehir'in güney kesiminde yer alan külliye, cami, medrese, iki hamam ve imaret olduğu sanılan bir yapıdan müteşekkildir. Cami-i Şerif ile medrese olarak bir avlu etrafında toplanmış olup külliyenin diğer yapılarından bir kuşatma duvarı ile ayrılmıştır. Medresenin kuzeydoğu ve kuzeybatısında avluya girişi sağlayan birer kapı, diğer yapıları kuşatan ve muhtemelen yapı topluluğunun haziresi olan, dıştan yine bir çevre duvarıyla sınırlandırılmış büyük bir dış avluya açılıyor. Külliyedeki tek inşa kitabesi Cami-i Şerif'in kuzey cephesinde, ortadaki kemer alındığında yer alıyor. Mermer üzerine sülüsle 3 satır halinde yazılmış olan kitabeden yapının inşasına Menteşoğulları emiri Şücaüddin İlyas Bey'in emriyle Hicri 806 senesinin Zilkade ayında, yani miladi olarak Mayıs 1404'te başlandığını anlıyoruz. Kitabede külliyenin diğer yapılarının inşa tarihleri belirtilmemiş. Mimari ve bilhassa malzeme ve teknik özellikleri bütün yapıların aynı anda ele alınıp tamamlandığı izlenimini veriyor bizlere. Efendim, Cami-i Şerif'le alakalı şu şekilde bilgileri sizlerle paylaşabiliriz. Yapı kare planlı ve tek mekanlı olup üzeri kiremit kaplı bir kubbeyle örtülü. 14 metre çapında olan kubbe içten üçgen ve mukarnas dolgulu tromplarla geçilen, dıştan iki kademeli sekizgen kasnağa oturmakta. Kuzey cephesinin orta bölümü duvar kütlesinden taşkın bir vaziyette ve sivri kemerli bir eyvan gibi değerlendirilmiş. Avlu zemininden 3 basamakla yükseltilmiş olan giriş 2 sütunla 3 bölüme ayrılmış. Üste aynalı kemerli alınlıklı, altta ise basık kemerli açıklıklar olarak ele alınan bu 3 birimden iki yandakiler geometrik şebekeler.

0: avluya inilen orijinal kapı kuzeydoğu köşede yer alıyor. Efendim, büyük hamam cami ile medresenin kuzeyinde ayrı bir kuşatma duvarı içinde, kuzeydoğu köşede yer alan hamamlardan büyük olanı ve büyük hamam veya İlyas Bey hamamı olarak adlandırılmış. Harap durumdaki bu yapının erkekler hamamı olduğu ileri sürülüyor. Küçük hamam ise külliyenin kuzeydoğusunda yer alıyor. Ve özellikle küçük hamam olarak adlandırılmakta ve kadınlar hamamı olduğunu tahmin ediyoruz. Medresenin kuzeybatısında kuşatma duvarına dışarıdan bitişik olarak inşa edilmiş bulunan yapı imaret olarak yapılmış diye düşünüyoruz. Kareye yakın dikdörtgen planlı ve tek mekanlı yapı oldukça harap durumda. Kıymetli dostlar, Balat köyündeki İlyas Bey Külliyesi farklı fonksiyonlardaki yapılarının bu özelliklerine göre yerleştirildiği ve yerleşimdeki konumu açısından şehir dokusunun gelişimine katkısı dolayısıyla döneminin en önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilmeli. Şüphesiz bu yapılar bütünü şu anda yerinde durmasa da medresesiyle, hamamlarıyla, imaretiyle muhteşem bir bütünlüğü gözümüzün önüne getiriyor. Yapanlardan, ayakta tutanlardan Cenab-ı Allah razı olsun. Tarih ve Mekan programından sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertev-i zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Allah, muhtaç olduğum zaman, başım dara düştüğünde bana yardım eder. Bela ve kaygılardan kurtarır. Avunacağım, sığınacağım, desteğim ve dayanağım O'dur. Açlığımda da, tokluğumda da beni gözeten O'dur. Ben halk edilenden vazgeçtim, Hakk'a sığındım. Yalnız kalırsam, bana Rabbimi anmak yeter.

Günün Duası. Hazreti İbrahim ailesini Mekke'ye yerleştirdikten sonra şöyle dua etmiştir: Allah'ım, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Allah'ım, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.

0: Planet Radyo. Planet Radyo. Planet Radyo.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bir önceki programımızda sizlere duanın önemini ve duadan uzak kalmamamız gerektiğini hatırlatmıştık. Bugün dua ederken dikkat etmemiz gereken bir hususu, Rabbimizin bizim dikkatimizi çektiği bir noktayı beraberce konuşmuş olacağız. Cenab-ı Allah Araf suresinin 29. ayeti kerimesinde وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ emriyle bizlere hitap ediyor. Duamızda içten samimi bir hal içerisinde kendisine yalvarmayı bize öğütlüyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, duada olmazsa olmaz temel şart kuşkusuz samimiyettir. Bütün eylemlerimiz, bütün ibadetlerimizin kabulü için ihlas olarak da ifade edebileceğimiz samimiyet olmazsa olmaz bir hakikattir elbette. Ama dua ederken de dikkat etmemiz gereken bir hassasiyet olarak yine önümüze çıkıyor. Samimiyet bizi Rabbimize yakınlaştırır. Kimin huzurunda olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi bize hatırlatmış ve silkelenmemize bir anlamda vesile olmuş olur. Cenab-ı Allah dua ederken, bu samimi hal içerisinde hareket ederken sesimize, tavrımıza, uslubumuza dikkat etmeyi de yine bize öğütlüyor. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'nın duasını bize öğretirken Cenab-ı Allah İznâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ buyuruyor. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Kıymetli kardeşlerim, duada ses değil söz yükseltilmeli, sözün kıymeti ve değeri artırılmalıdır. Dua bir edebi metne, bir gösterişe, bir riyaya asla dönüşmemelidir. Asıl olan kalbimizden, gönlümüzden geleni Rabbimize arz etmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua örnekleri, Peygamber Efendimizin hayatının akışı içerisinde yaptığı, bizlere tavsiye ettiği dualar var. Bunları zaman zaman yapabilir, aynen tekrar da edebiliriz. Ama duada asıl olan kalpten geçenin dilden dökülmesi ve Rabbe arz edilmesidir. Bir metne bağlı olarak öğrenilmiş ve ezberlenmiş ifadeleri tekrar ederek dua etmektense halini ve durumunu kulun Rabbine içten samimi bir şekilde dile getirmesi kuşkusuz daha kıymetli ve önemlidir. Bu samimiyetten hareketle duanın dilinin de bir önemi yoktur. Yani Arapça dua etmemiz, Türkçe dua etmemiz, bir farklı dille Rabbimizi halimize arz etmemizin hiçbir farkı olmayacaktır. Bazen halkımız, vatandaşlarımız dualarını Arapça ifadelerle yaptıkları takdirde daha kıymetli ve değerli olabileceği zannına düşebiliyorlar ki bu dini ve doğru bir düşünce değildir. Asıl olan kalpten geçeni kimin huzurunda olduğunu bilerek, unutmadan, samimiyetle Rabbe arz etmektir. Kıymetli dinleyenler, değerli kardeşlerim, dua ederken kul bir anlamda imanını, Rabbine olan teslimiyetini de ortaya koymaktadır zira. Her günü bitirirken okumamız sünnet olarak bize tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesine baktığımızda bu iki ayetin ilkinde imani teslimiyetimiz, bağlılığımız, Rabbimize karşı samimi tavrımız ortaya konulur. Diğer ayeti kerimede de dua cümleleri yer alır. Bu bize şunu öğretiyor ki dua kulun Rabbinin büyüklüğünü, yaratıcılığını, yeryüzünün maliki ve sahibi olduğunu kabul edişini de ortaya koyması gerekir. İşte bu samimiyetle, imanla ortaya çıkar. Önce Rabbe teslim olma, onun büyüklüğünü kabul etme ve ona sığınarak, ona iltica ederek bu samimiyette içten, yürekten yalvarmaktır dua. Dualarımızda samimiyeti elden kaybetmeden Rabbimize ihlasla yönelebilmek temennisiyle hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Mimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri vefadır.

başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Halimi Kabe kavseyni ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.

bir fırsattı belki anlamaya. Anlamla bakabilmeye hayata, eşyaya, varoluşa. Musibet istenmez. Hatta musibetten, hastalıktan Allah'a sığınılmasını salık verir Nebi Zişan. Ulaştığı yerde ciddi tahribatla birlikte, insanın derunundaki ince zayıf yönleri tekrar su yüzüne çıkarır belki musibet. Bir muhasebe gördürür kişiyi en derinlerde, kendiyle yüzleştirip idrak kanallarını açar musibet bir şekilde. Faniliğin en kavurucu hakikatiyle bekanın rahmet sanağını açar gönülleri. Çarelerin bittiği yerde, çaresizliğin çare için bir kapı olduğunu gösterir görenlere.

Aziz dinleyenler, bir savrulma yaşıyor dünya ve şaşkınız bu savrulmayla. Başkalarına yaşam alanları belirleyip varlığın zirvesinde ömür sürenler, toplumdan izole olsalar da musibetler karşısında aynı acıyı yaşamak herkes için muhtemel bir akıbet belki de. Sabrın en mümtaz temsilcisidir Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Bir imtihan sebebi hastalık ve musibet karşısındaki duruşu bütün insanlığa bir örnek teşkil eder. Evet, herkes kendince imtihana tabi tutulurken, imtihanın en şiddetlisi insanların zirvesini temsil eden peygamberleridir. Ve bir sabır kahramanıdır Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Vücudunun tamamına sirayet eden bir hastalık karşısında sabırla Hakk'a niyazı ne müthiş bir kulluktur. Hastalığının Allah'a zikrettiği diline ulaşmasıyla Hazreti Eyüp'ün nidası başlar. Ya Rab, şüphesiz ki dert bana uğradı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin demesiyle, açılan rahmet kapılarıyla Şafi isminin tecellilerine mazhar olur Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Cana cefa kıl ya vefa, kahrın da hoş, lütfun da. Ya dert gönder ya deva, kahrın da hoş, lütfun da. Hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen. Ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek yaşat, gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Madem Allah var, ne gam diyebilmenin anahtarı. Ondan geldik, ona gidiyoruz hitabıyla. Varlığın gerçek sahibine dayanmak, insana bir fereç, bir çıkış yolu sunmanın yol haritası. Sabredenlerle beraber olduğu müjdesini veren Mevla yetmez mi kuluna? Ya sabrın karşılığının sınırsızca verildiği bir alemde Rabbin iltifatına mazhar olmak en büyük paye bilinmez mi bilene? Aziz dinleyenler, her nimetin bir külfeti olduğu gibi her külfetin de bir nimeti elbet olacaktır. Peygamber'e iman edip ona sahabe olma bir nimetse elbet o nimetin de kendince bir diyeti olacaktı. Ta ki hakiki iman edenle etmeyenin birbirinden ayrılması gibi. Allah'ın atiyelerini ancak matiyeleri taşır der bir hak dostu. Peki neydi Allah'ın atiyesini taşımak? Bela ve musibete sabır, ibadet ve kullukta sebat, günahlara ve ilahi iradenin koyduğu sınırlara, yasaklara girmemenin gösterildiği gayretle mümkün. Ve şu ayetle tamamlayalım. Sabredenleri müjdele.

çocuktum. Her şeyi anladığımı sanıyordum. Sonra büyüdüm. Bombaların ve bankaların dağlardan ve ırmaklardan fazla olduğunu gördüm. Bahçıvanlar generallerden, menekşeler mermilerden daha azdı. Yenilmişti dünya. Doğanın özgürleştiren rüzgarı çekilmişti yüzlerden. İnsanlar doğa değil, yönetmelik okuyordu. Nükleer artıklar ve çok uluslu yalanlarla kirlenmişti yüzümüz. Teknolojinin o yok edici, o gri gölgesi düşmüştü yüzlere. Yenilmişti yüzümüz ve görüntü aynıydı.

Her şey çok açıktı. Herkes kimsesiz, herkes bir şeyin yoksuluydu. Hepimiz aynı anda yenilmiştik. Şarkılarımız kederliydi. Yanlış bir zamanda mı yaşıyordum, çekip gitse miydim? Ne yanlış bir zamanda yaşıyordum, ne de çekip gidecek bir yer vardı. Her yer aynıydı, kaldım. Sürekli çağıran ve ayrım yapmayan toprak nasıl olsa beni de çağıracaktı. Masal dünyanın bittiği yerde başlar. Biliyorum, eski zamanlarda değiliz artık ve masallar böyle anlatılmaz. Biliyorum. Ben hiç masal yazmazdım. Dünya sisteminin hepimize anlattığı masal kötü olmasa bu kadar. Biliyorum, bir karınca türküsünden daha hafif olacak sesim. Biliyorum, insanların birbirine olan yabancılığı büyüyecek. Dünya küçüldükçe. Biliyorum, telefonlar oldukça insanlar birbirini görmeyecek. Biliyorum. Birbirimizi hiç görmeden öleceğiz. Her şey için...

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kin ve intikam hırsıyla yolunu kaybetmişlere sakın kin tutma. Kinin aslı cehennemdir. Kin, cehenneme ait bir huydur. Kişinin kini de o kötü huyun bir cüzüdür. Ve kin, senin dininin düşmanıdır. Cehennemi bir huy olan kin kalbinde bulunursa, sen de cehennemin bir cüzü olursun. Nereye gidersen cehennemi de beraberinde götürürsün. Aklını başına al. Kini kalbinden söküp at. Çünkü cüz küllün yanında karar eder. Eğer sen cennetin cüzüysen, yaşayışın manevi zevkinde cennet gibi ebedidir. Kötü kötüyle bir olur. Batıl bir gönül hakka nasıl yakın olur?

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra kendisini bekleyen ashabına onlarla vedalaşır gibi şu cümleleri söyledi: "Ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşanınız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzudur."
2: "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı, canlarımızı ve mallarımızı feda ederiz."
1: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: "Ey Ebubekir, ağlama." Sonra şöyle devam etti: "İnsanlar arasında canıyla, malıyla ve arkadaşlığıyla bana Ebubekir'den daha cömert davrananın yoktur. Eğer bir dost edinecek olsaydım bu Ebubekir olurdu. Ama benim dostum Allah'tır. İslam kardeşliği daha üstündür."
3: Babam Ebubekir, peygamberimizin namaz kıldırmak isteyeceğini düşünerek geriye doğru adım attı. Peygamberimiz ise "olduğunuz yerde durun, namazınızı tamamlayın" diye eliyle işaret etti. Sonra perdeyi indirdi. Bundan sonra ashabı peygamberimizin yüzünü bir daha görmedi.
0: 158. Bölüm.
1: Rebiülevvel ayının 12. pazartesi günü Resulullah aleyhisselam üstünde bir hafiflik hissediyordu. Onun bu halini görenler iyileştiğini düşünerek sevindiler.
4: "Resulullah aleyhisselam iyileşmiş.
5: Çok şükür.
4: Şükürler olsun.
6: Şükürler olsun.
7: Sana hamdolsun."
1: Peygamber Efendimizin iyileştiğini düşünerek sevinenler normal hayatlarına dönebileceklerini düşünmüşlerdi. Hazreti Ebubekir yakın mesafedeki bir işini halletmek için izin istemiş, Hazreti Üsame ordusuyla beraber şehirden ayrılmıştı. Halbuki yanılmışlardı. Bugün peygamberimizin dünya hayatındaki son günüydü. Peygamberimize ait 6 veya 7 dinar para vardı. O hastalığı esnasında bunların fakirlere verilmesini istemişti. Hazreti Ayşe'ye "Dinarları ne yaptın, dağıttın mı?" diye sordu.
3: "Hayır, hastalığınızdan dolayı fırsat bulamadım ya Resulallah."
1: Peygamberimiz altınları istedi. Avucuna aldığı altınları göstererek, Allah'ın peygamberi Muhammed'in bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşması uygun değildir, dedi ve onları Ensar'ın fakir ailelerinden bazılarına gönderdi.
3: "İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık."
1: Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca, "İşte şimdi rahatladım," dedi. Peygamberimiz aile efradını etrafında toplayarak onlara şöyle dedi: "Ey insanlar, ateş alevlendi. Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ben ancak Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın helal kıldığını helal kıldım. Kur'an'ın haram kıldığını da haram kıldım. Ey Allah'ın Resulü Muhammed'in kızı Fatıma, ey Allah'ın Resulü'nün halası Safiye, Allah katında makbul ameller işleyiniz ve bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam."
8: Peygamberimiz ağırlaşıyor. Ona dua edin. "Allah'ım sen şifa ver. Ya Rabbi rahmetinle bizi bu sıkıntıdan kurtar.
9: Allah'ım sen şifa ver."
3: Allah Resulü hastalandığı zaman Felak Nas surelerini okuyup eline

0: üfler ve vücudunu eliyle mesederdi.
1: Hadi öyle yapalım.
0: Bir de Cebrail aleyhisselamın hastalık için öğrettiği bir dua var. Ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider. Şifa ancak senin elindedir. Senden başka şifa verecek yoktur. Sen öyle bir şifa ver ki hiç hastalık bırakmasın.
2: Hazreti Ayşe, Resulullah'tan öğrendiği duaları okumak için davrandığında Peygamberimiz, üzerimden elini kaldır. Bunu okuman bana yarar vermez. Ben zamanımın dolmasını bekliyorum, dedi.
0: Peygamberimiz bundan önce ne zaman hastalansa Allah'tan sıhhat ve afiyet dilerdi.
2: Hazreti Abbas peygamberimizi kaldırarak sedirin üstüne oturttu. Peygamberimiz ona, amca, Allah da seni yükseltsin, diyerek dua etti.
3: Ya Resulallah, torunların Hasan ve Hüseyin geldiler. Seni görmek istiyorlar.
2: Peygamberimiz onaylayınca torunları koşarak içeri girdiler.
4: Dedeciğim.
3: İnsanın evlatlarının gelmesi ne güzel değil mi?
4: Dedeciğim.
2: Peygamberimiz, amca, dedi. Onlar da senin evlatlarındır.
3: Doğru. Ben de onları çocuğum gibi seviyorum.
2: Peygamberimiz, sen onları sevdiğin gibi Allah da seni sevsin, dedi. Aile efradı tek tek peygamberimizin yanına girerek kendisiyle görüştüler. Peygamberimiz iyice ağırlaşmıştı. Hazreti Ayşe başucundan bir an olsun ayrılmıyordu.
0: Resulullah aleyhisselamın yanında bir kap içinde su vardı. Hastalığının en ağır olduğu dönemde elini su kabının içine sokup suyu yüzüne sürüyor. Sonra da ey Allah'ım, ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et, diye dua ediyor. Yanıma yaklaşsana Cebrail, diyordu. Başını göğsüme dayamıştım. Bu sırada kardeşim Abdurrahman elinde bir misvakla göründü. Allah'ın elçisi gözlerini Abdurrahman'ın elindeki misvaka dikti. Onun bu bakışından onu kullanmak istediğini anladım. Abdurrahman'dan misvakı alıp kullanması için ucunu kesip yumuşatarak ona verdim. Dişlerini temizledi. Buna her zaman önem verirdi ama hiç bu kadar güzel diş misvakladığını görmemiştim. Sonra bir baygınlık hali geçirdi. Misvak elinden düştü.
2: Resulullah'ın sık sık bayıldığını gören Hazreti Fatıma babasının bu haline dayanamadı.
1: Vay babacığıma! Ne kadar ızdırap çekiyor!
2: Bunu duyan Peygamberimiz, bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak. Kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun de, dedi.

0: Peygamberimiz ayıldıkça etrafındakilere nasihat veriyordu. Aman dikkat edin, elinizdeki kölelere iyi davranın. Onları giydirin, yedirin, içirin, doyurun. Onlara yumuşak sözler söyleyin. Köleler hakkında Allah'tan korkun. Namaza, namaza devam edin. Kadınlarınıza iyi davranın. Ve onların hakları konusunda Allah'tan korkun. Son nefesini verirken bile ümmetini düşünerek onlara nasihat etmeye devam etti. Öğle vaktiydi. Peygamber Efendimiz son dakikalarını yaşıyordu. Başı Hazreti Ayşe'nin dizindeydi. Hazreti Ayşe gözyaşları içinde dua ediyordu.
1: Ey insanların Rabbi, hastalığı gider, gerçek şifa verici sensin.
0: Peygamberimiz ise, hayır, ben Allah'tan Refik-i Âlâ zümresine katılmayı, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı diliyorum. Ey Allah'ım, beni bağışla, beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur. Ey Allah'ım, beni bağışla, bana rahmetini ihsan et, beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur diye dua ediyordu.
1: Peygamberimizin sağlığında da kendisinden birçok defa hiçbir peygamberin ruhu cennetteki yerini görmeden alınmaz. Bunu görünce de ruhunun teslim alınması tercihine bırakılır dediğini duymuştum. Baygınlığı geçince o güzel gözlerini evin tavanına dikti. Hala Refik-i Âlâ'ya ulaşma duasını tekrarlıyordu. O zaman Resulullah'ın bizi tercih etmediğini anladım. Peygamberimiz yanındaki su kabına elini daldırıp ıslak elini yüzüne sürdü. La ilahe illallah, ölümün akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var buyurduktan sonra elini kaldırdı. Gözlerini semaya dikti. Ey Allah'ım, Refik-i Âlâ'ya, en yüce dosta diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü.
0: Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Allah'ın son elçisinin son cümlesi Refik-i Âlâ olmuştu. Vefat ettiği sırada Efendimizin üzerinde belden aşağısını saran bir izar ve çok yamalanmaktan keçeleşmiş bir kaftan vardı. Cebrail aleyhisselam Resulullah için yeryüzüne son kez inmiş, Resulullah'ı son kez selamlamıştı.
2: Rabbinin davetine icabet eden babam, Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam, makamı Firdevs olan babam.
0: Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar.
2: Peygamberimiz vefat etmiş.
3: Resulullah vefat etmiş.
4: Bu nasıl olur? Olamaz. O vefat etmemiştir.
3: Yok. O ölmemiştir. Olsa olsa Allah onu göğe yükseltmiştir.
4: O ölürse bize kim rehberlik edecek?
3: Biz her şeyi ondan öğreniriz. O olmazsa bu dini nasıl yaşarız? Ölmemiştir. Olsa olsa İsa bin Meryem gibi semaya yükselmiştir.
5: Bundan sonra bugünkü kadar büyük bir musibette imtihanı olmayacaksınız, inanın. Peygamber aleyhisselam bir insandı. Ve her insan gibi o da vefat etti. Artık bize düşen sabretmektir.
0: Peygamberimizin vefat haberini alanlar akın akın mescide geliyordu. Hazreti Ömer de Hazreti Üsame'nin ordusuyla birlikte yola çıkmıştı. Çok geçmeden acı haber onlara da ulaştı. Hazreti Ömer, Muhire bin Şube ile beraber hane-i saadete girdi.
6: Ya Resulallah, neden yüzünü kapattınız? Ya Resulallah, bayılmış, derin bir uykuda sanki. Ne zamandır baygın?
3: Ömer,
7: Allah'ın Resulü vefat etmiş.
6: Ya ya, yalan söylüyorsun. Allah'ın Resulü vefat etmemiştir.
7: Ömer.
6: Münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir. O nasıl 40 gece Rabbi ile konuştuysa peygamberimiz de Rabbi ile konuşup geri dönecektir. Bakın, dinleyin, münafıklar ne diyor? Muhammed öldü diyorlar. O ölür mü hiç? Kimsenin bu söylentiyi yaymasına izin vermeyeceğim.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı. Ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi.
ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz.

kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar, kaç kez hamd ettiler böyle biricik peygamberler olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Biz de sizi dinliyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Kemal ve İdeal. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve hikmet öğretimi. Profesör Doktor Hikmet Yaman, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanlık tarihiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bilgilere göre Allah Teala insan cinsini varlığa getirmesinden itibaren müteaddit dönemlerde ve toplumlarda onları cehaletten bilgiye ve karanlıktan aydınlığa taşısınlar, onlara dosdoğru yolu göstersinler diye birçok peygamber göndermiştir. Hak Teala insanoğluna daima bir yol gösterici ve uyarıcı yollamıştır. Her peygamber bütün ilahi kitapların kaynağı olan ana kitaba dayalı olarak tebliğini yapmıştır.